hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

İnsanın içine acı tığmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gülmüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

0: var.
1: Viyana Efendi. Viyana Efendi. Hangimiz düşmedik kara? En iyiler. En iyiler. Viyana Efendi. Viyana Efendi.
2: Ali Süzen yayında. Yayında.
1: Viyana Efendi. Viyana Efendi. Viyana Efendi.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan sesimizin ulaştığı dünyanın dört bir yanına sevgiler selamlar olsun. Üç günlük bir aranın ardından tekrardan sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta en son yayınımızı hangi gün yapmıştık? Çarşamba mı yapmıştık? Tabii, çarşamba yapmıştık. Perşembe, cuma, hafta sonu zaten yok ve pazartesi yoktuk. Salı yine işimizin başındayız, buradayız.

sende kalmış. Radyoda kaldık gözümüz kulağımız. Özledik buraları. Günaydın Avusturya, günaydın Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, günaydın Avrupa, günaydın Türkiye. Sesimi duyan herkese günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güp güzel, mus mutlu, bes bereketli, hap hayırlı, süp süper, kop kolay, müs mükemmel. Güzel haberler alacağınız, istediğiniz haberler alacağınız, çabucak bitecek bir gün ve hafta olsun.

Viyana FM'desiniz. Tabii ki Ali Süzen'i dinlemektesiniz. Mesajlar da yağmur gibi ben gelmeden gelmeye başladı. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler. Viyana'da 5 şubesiyle hizmetinizde. Adse Centrum Simmering 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28. Bowl Kebap Parndorf'ta, Parndorf Outlet'in hemen girişinde. Tertemiz, pırıl pırıl tüm Türk lezzetlerini bulabileceğiniz güzel bir mekan. Artık Parndorf'a gittiğinizde aç kalmayacaksınız. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Özyiğit Avusturya Türkiye'nin tanınmış lezzetlerini Avusturya'da sizlerle buluşturuyor. Tüm marketlerde Özyiğit ürünleri. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Roto Home ve Roto Mobil mağazaları. Viyana'da iki şubesiyle hizmetinizde. 10. Viyana ve 11. Viyana. Değerli katkılar için, yayın sponsorum oldukları için teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ne yaptınız ben yokken? Ne var ne yok? Her şey yolunda mı? Hafta sonunuz nasıl geçti? Dün geldim İstanbul'dan geri. Ayağımızın tozuyla akşam Viyana FM sahadaydı. Viyana FM has adamlar. Haftalık maçımız var biliyorsunuz. Topumuzu oynadık ve geldik. Maşallah top oynayan herkes burada. Tüm gençler burada. Özellikle de Gürcan abi en gencimiz. Yani 11'e kadar oynadık. Ayrılana kadar oradan eve varlığına 12 oluyor. Bizimle hayat bulur tüm o anlar. Hadi bakalım Pamukeliler WhatsApp'a bana da bir günaydın yok mu diyen herkesi WhatsApp'a bekliyorum. Mesajlarınızı da birazdan okuyacağım. Bugün top 5 yapmayacağız. Yarın yapacağız.

Sesimi duyan herkesten bir emoji bekliyorum arkadaşlar. İstisnasız, mazeretsiz. Şu an konuştuklarımı duyan herkes bir emoji göndersin. Bakalım kimler sesime kulak veriyor, kimler burada?

Viyana'da tam bir sonbahar havası var. Hava serin, sıcaklık yaklaşık 11 derece an itibarıyla. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Güneş bekleniyor. Hava mis mis, tertemiz. Uykucu olanlar var ya, şanslarına küssünler bu havayı kaçırdıkları için. Hakan'ım günaydın, İstanbul. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Hakan'ınla tanışma fırsatı bulduk. Hep yazıyorduk, çiziyorduk ama sanki 40 yıldır tanışıyor gibiyiz. Gerçi Hakan'ın yaşı 40 yok ama olsun. Lafın gelişi 40 yıl. Hakan, o akşam ne oldu biliyor musun? Hakan'la maçı izledik. Maçtan sonra iki muhabbet edelim dedik. En fazla bir yarım saat oyalanmışızdır. Hakan bindi arabasına gitti kuzeniyle birlikte. Ben de dedim ki tamam, biz de vapura biner karşıya geçeriz. Oradan arabamı alır devam ederim eve. Nerede? Hakan, Kabataş'a gittim. Tüm motorlar, vapurlar abi son seferlerini yapmışlar. Hiçbir tane yok, bomboş. İncin top oynuyor her yerde. Trafik ama ana baba günü. Oradan Beşiktaş İskele'ye kadar yürüdüm. Malum yani ilerlemiyor, otobüse binme şansın yok. Otobüs de yok gerçi piyasada, o da ayrı bir şey. Beşiktaş İskele'de de hiçbir vapur yok. Yani Boğaz'dan bakıyorum, karşıda arabamı görüyorum ama gidemiyorum. Neyse, oradan taksi tuttum. Taksiyle Üsküdar'a geçtim. Oradan arabamı aldım, eve geçtim. Eve gidene kadar 3 oldu saat. Ya Hakan.

İstanbul'da saat 12'den sonra toplu taşıma aracı bulmak neredeyse imkansız. Trafik olduğu için de karşıya arabayla geçilmiyor. Biz Anadolu yakasında oturuyoruz. Avrupa yakası sıkıntılı. Hadi geçtin diyelim. Arabayı bırakacak yer yok. Vallahi bu sefer gittiğimde böyle sıkıntılı oldu. İlk havaalanından gittiğimde de aynısı oldu.

Adem abi günaydınlar. Adem Aslan güp güzel mus mutlu bir günün olsun. Adem abi İstanbul'daymış. İstanbul'da demişken. Adem abi ne yapıyorsun İstanbul'da ya? Hayırlı işlerin olsun. Dündar günaydınlar kardeşim. Güp güzel mus mutlu bir günün olsun. Yasin duyuyor musun Yasin? Tek baş Dündar buradaysa Yasin de buradadır. Hayırlı işlerin olsun. Turgut aleykümselam, hayırlı sabahlar, mutlu günler diliyor. Eyvallah. Güp güzel mus mutlu bir günün olsun. Belçika'dan selam olsun. Radyonuzu severek dinliyorum. Sevgilerimle. Meral Hanım günaydınlar. Hoş geldin. Güp güzel mus mutlu bir günün olsun. İlk kez yazmış bizlere. Kemal müdürüm de burada. Günaydınlar Kemal. Hoş geldin Ali, kolay gelsin diyor. Eyvallah Kemal müdürüm. Güp güzel mus mutlu bir günün olsun. Vels. Zuhal abla günaydınlar. Erkencisin bugün maşallah Zuhal abla. Kolay gelsin, güzel bir günün diliyorum Ali abi diyor. Vallahi Zuhal abla seni bu saatlerde burada görmek... Vay Haydar'ım gelmiş. Hoş geldin, iyi yayınlar diyor. Haydar, bu cezayı yiyeceksin sen herhalde. Yani illa diyor ceza kes bana diyor. Haydar'ım güp güzel mus mutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Murat Baran günaydınlar abi. Toprağım hayırlı sabahlar, hoş geldin. Eyvallah Murat Baran. İşin gücün rast gelsin Murat abi. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Onur hoş geldin. Her ikisi günaydın güzel bir diliyorum abi diyor. Eyvallah. Onur dün akşam ne top oynadın öyle be. Maşallah nazarımız değmesin onlara. Ama kader aramızda kalır. Güzel gülüm gider. Uzaktan bak. Gürcan abim her sabah olduğu gibi bu sabah da kahvesiyle birlikte geldi. Kahvesi olmazsa olmaz değil mi Gürcan abi? İlla o kahve olacak. Aramızda kalır. Güzel gülüm gider. Ayten Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Güp güzel mus mutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Günaydın canlar, herkese güzel bir gün diliyorum. Şerife Küçük geldi, hoş geldi. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Şerife Küçük. Ahmet günaydınlar. Herkese günaydın, mis gibi bir hava var diyor. Hava güzel ya, vallahi Ahmet abi yani. Bu mevsimde, bu ayda böyle bir hava çok iyi. Fadime Hanım günaydınlar, hoş geldin, güzel bir günün olsun. Aynur Demircan günaydınlar. Herkese günaydın diyor. Sana da günaydın. Feren Hanım günaydınlar. Tekrardan buradayım, istifa ettim diyor ya. Viyan FM dinleyemiyorum diye istifa ettim ve artık buradayım diyor. Hadi bakalım hoş geldin. Güp güzel mus mutlu bir günün olsun. Bizim için istifa etmeyeydin iyiydi. Bayram günaydınlar kardeşim, hayırlı sabahlar. Eyvallah Bayram Yıldırım. Güzel bir günün olsun, yolun açık olsun. Muradin. Muradin hocam, guten morgen. Bakalım trafik durumuna bakalım. Muradin deyince aklıma trafik geldi nedense, bilemiyorum. Oy Rusya Eğitim Merkezleri 10. Viyana'da. Almanca kursu arkadaşlar. Vize, pasaport. Paşaport. Hani Avusturya paşaportu alacaksanız. Songül Hanım günaydınlar. Güp güzel mus mutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Elit Tülay guten morgen günaydınlar. Hoş geldin. Keyifli bir yayın diliyorum. Sesinizi duyunca çocukların gülümsemelerini ben gördüm. Ama keşke size de gösterebilseydim abi diye. Ne güzel. Guten Morgen gençler. Kocaman öpüyorum sizleri. Allah zihin açıklığı versin. İyi dersleriniz olsun. Elit Tülay guten Morgen. Hacım burada mı hacım? Samet günaydınlar. Abi iyi yayınların olsun. Ahmet ve Osman kardeşlerime de selam olsun diyor. Ve aleyküm selam. Ahmet ve Osman günaydın gençler. Sizlerden de mesaj bekliyoruz. Herkes kendi telefonundan yazsın. Nihat'ım günaydın.
Aleykümselam, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar abi, hoş geldin diyor. Hoş bulduk kardeşim. Trafik kilitmiş arkadaşlar, evet. Burası neresi? 21. Viyana'dan Nordbrück'e çıkan yol resmen kilit. Bakacağız trafik durumuna. Niyadım, Allah yardımcın olsun ama İstanbul trafiğinin üstüne trafik tanımıyorum arkadaşlar. Süleyman Şimşek, hayırlı sabahlar abi, yayınlar. Hoş geldin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Süleyman yine VIP taşımacılık yapıyor okul yolunda. Gençler günaydınlar, iyi dersler. Vay Adem abi, fuara geldin, parayı bulacaksın emi. Adem Aslan. Neyse abi, parayı bul da sen bul. Senin her zaman faydan olur bize. O seni duyamaz, uyuyor çünkü diyor. Allah Allah Dündar. Şefler uyumaz ya. Şefler acıkmaz, uyumaz, yemez, içmez. Bir yanlışlık vardır o işte Dündar. Raşit günaydın, guten morgen. Abi yayınlar, kolay gelsin. Evet hava mis gibi donuyor diyor, yalan yok. Hele ki sabahın 5'i bayağı soğuktu. Valla ben de 6'da evden çıktım. Bayağı soğuktu yani, doğru. 5'te daha da soğukmuştur muhtemelen. Nesrin Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Kıymetli Kemal müdürümüzün eşi. Süleyman günaydın. Süleyman Baş. Vallahi Süleyman da dün akşam iyi top oynadı ha. Vallahi. Gençler oynuyor ya, bizim gibi değil ki. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Süleyman. Kolay komen. Burdurlu Mehmet günaydınlar. Ali abim iyi yayınlar. Hoş geldin, sefalar getirdin. Herkese de güzel bir hafta diliyorum. Bütün Viyana FM dinleyenlerine selamlar olsun diyor. Allah'a emanetsin. Eyvallah Mehmet. Kolay gelsin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Burdurlu Mehmet. Mustafa günaydınlar kardeşim. Ali Bey hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Eyvallah Mustafa, yolun açık olsun. Suat Aksu guten morgen günaydınlar. Her iyi kesin güzel bir günü olsun diyor Suat. Eyvallah Suat. Işıl günaydın. Bu senin yeni numaran mı Işıl? Herhalde yeni numarası var Işıl'ın. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Aziz Başkan günaydınlar kardeşim. Morgen Ali abi, guten morgen. Her ikisi hayırlı işler diyor. Hoş geldin. Eyvallah Aziz Başkan. Aziz Başkan da dün akşam iyi oynadı ha. Diyor ki abi formumu tutamadım falan filan da, ne alaka abi, biz yürüyecek mecalimiz yok. Adamlar oynuyor ya maşallah. Mahmut günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler herkese diyor. Eyvallah Mahmut Akçagöz. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Bizim futbol tayfası hep burada. FC Viyana FM. Bak gece 12'den önce kimse eve varmamıştır. Ama herkes erkenden kalktı, geldi yayına. Gonca'nın günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Murat Erdatlı günaydın Murat abi. Guten morgen, one sorgen. Eyvallah Murat Erdatlı. Murat abi artık iyi koşuyor ha vallahi. Ayakkabılardan mıdır nedendir bilemiyoruz. İki kişilik koşuyor. Hayırlı haftalar Rambo'dan tüm emekçi kardeşlerimize, kolay gelsin. Özellikle Dündar ve Yasin Bey'e. Eyvallah Rambo, guten morgen, günaydın. Rambo sen nereden dinliyorsun? Amstetten mi? Wels, Linz, oralardan mısın? Bir yaz bakalım, seni de kaydedelim Rambo. Misali yanımdasın, kimseler duymasın. Aşık değil ki oyundasın. Hakan'ım tekrardan günaydın. Abi hayırlı haftaların olsun. Murat abi galiba gene birinci diyor. Hiç bakmadım bugün ya Hakan. Çünkü bugün ilk günü yayının, ilk gün yayınımız, öyle diyelim. Bugün top 5 yapmayalım. Ah be abi diyor, ben seni bırakacaktım. Gel dedim, gelmedin diyor ya. Aynen, sağlık olsun. Gece gece macera oldu biraz. Sıkıntı yok ya. Ya Hakan, karşıya geçeceksin, geri geleceksin. Sabah işe gideceksin kardeşim. Ne gerek var ya? Hani ne bileyim, maç var diye böyle belki vapurlar, motorlar biraz geç çalışırlar. Bir saati vardır. Biz Viyana'da alışkınız. Yani saat 1'e kadar toplu taşıma var. Metrolar sabaha kadar çalışıyor. Günaydın Ali Bey, bir varsınız bir yoksunuz, nedir sizden çektiğimiz diyor ya. Bugün bana iyi davranın Ali Bey, çünkü bugün benim doğum günüm. Aa, yaşımı sorarsanız 29'umdan gün aldım.
Vay be, bir yaşına daha girmiş Leyla Hanım. Kutlayacağız, kutlayacağız maşallah. İyi davranacağım, tamam. Bugün Leyla Hanım'ın günü, iyi davranacağız bugün. Çekişimden medet umma, hadi yürü ya kulum, sebebi sorma, belki başka baharlara. Semra Hanım günaydınlar, güp güzel mus mutlu bir günün olsun, hoş geldin. Sessiz bir dinleyici. Sebebi sorma, belki başka. Ama ismi göremiyorum ki, sessiz bir dinleyici. Sana da günaydın. Çekişimden. Telefon numarasının son 4 tanesi 0153. Belki başka baharlara. Yürü ya kulum, bana dokunma, hiç çekişimden medet umma. Hadi yürü. Şenel günaydın, güp güzel mus mutlu bir günün olsun. Başka baharlara. Yürü ya kulum, bana dokunma, hiç çekişimden medet. Abi bu da yeni bir numara, Almanya'dan. Yine isim yok. 2481 son 4 numarası. Arkadaşlar isimleri de yazarsanız isme özel günaydın göndeririz. Yüksel Hanım günaydınlar, iyi yayınlar Ali Bey. Viyana FM ailesi güzel bir gün olsun, selamlar diyor. Ve aleyküm selam Yüksel Hanım. Nasılsın, çok yoğun çalışıyorsun herhalde yine ya. Vallahi Yüksel Hanım her zaman dinleyemiyor, vakti olmuyor. Yine yoldayım diyor. Haydarım nereye gidiyorsun? Nereye gideceksin? Aliye okula gitmiştir kendisi. Yok, Mina gitmiştir. Aliye'yi okula bırakıyordur Haydar. Ne yapacak? Hiçbir yol gitmiyor. Ahmet Yakup Duman. Günaydınlar Ahmet'im. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Ahmet de erkenci. Erkenler resmi gönderdi. Viyana FM kupasıyla kahvesini yudum diyor. Aynı benim gibi. Ben de öyle yapıyorum bugün. Kendime anca gelebildim. Ooo Rafet abi, Guten Morgen, günaydın, iyi yayınlar, kaçak hoş geldin diyor. Hoş bulduk abi. Ne kaçağı abi, gideceğimizi söylüyoruz, geleceğimizi söylüyoruz. Daha ne yapalım Rafet abi ya. Almanya. Serpil Hanım günaydınlar, iyi yayınlar diliyor. Hoş geldin, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Serpil Hanım. 11. Viyana. Amstetten tarafı. Eyvallah Rambo, seni kaydedeceğiz rehbere. Şimdi özellikle Dündar ve Yasin Bey'e. Yasin'e Bey diyor, Dündar'a Dündar diyor. Niye öyle oldu Rambo? Yani Dündar Bey niye demiyorsun? Merve Hanım günaydınlar. İyi yayınlar Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, küp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Abi diyor, Onur abi diyor, Salah'ın yaptığı şovu bize tekrardan gösterdi diyor. Valla Onur maşallahın vardı dün, nazarımız değmesin kardeşim. Ooo Şıpar Dağdemir. Ramazan Dağdemir, hoş geldin kardeşim, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Önceden müdürüm Ramazan diyorduk, şimdi öyle demiyoruz, şef Ramazan. Eber Gassing tarafında oturanlar var mı? Şıpar Ebergassing, Şıpar Dağdemir. Hayırlı işlerin olsun Ramazan, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun kardeşim. Seni yanarım zaten, yıkılmayız. Eyvallah Dündar. Rambo Ulvi diyor. Ulvi, kaydedeceğiz Ulvi'yi. O işçiler için geçerli abi diyor. Ya Dündar, patron abi bak, patron yemez, içmez, uyumaz, acıkmaz. Ya işçiler abi saatini bilir. Tam saati bitince uyur, yer, içer, gezer, tozar. Lütfen yani, please. Cansu günaydınlar. Ali abi iyi yayınlar. Buradayım, iyi yayınlar diliyorum diyor. Seni sessiz dinliyorum. Hadi bakalım. Güzel bir günün olsun. İşin gücün rast gelsin Cansu. Tamam, bir Rambo'muz eksikti. O da geldi. Oyuna başlayabiliriz artık diyor. Rambo buradaysa başlayalım Murat Erdatlı. Rambo'suz olmaz abi. Dur doğum günü kutlamayın hemen öyle ya. Bayram diyor ki, Adem abiye sorar mısın diyor, ne zaman Viyana'ya gelmeyi düşünüyor? Adem Aslan, ne zaman Viyana'ya gelmeyi düşünüyorsun abi? Var mı öyle bir düşüncen, öyle bir niyetin? Araba sürüyordu biraz önce Bayram. Naide günaydın. Ali Bey keyifli yayınlar. Ben Naide. Ooo.
Naide de artık beyli konuşmaya başladı. Hadi bakalım. Naide, sen kuaför dükkanı mı açtın, bana mı öyle geldi? Sanki öyle gördüm gibi. Emin değilim ama. Şengül Hanım günaydınlar. Herkese güzel bir gün diliyorum diyor. Hoş geldin. Bil mukabele. Tam isabet. Alya Hanım'ı okula bırakıyorum. Alya'yı bırakıyormuş bak. Mina kendisi gidiyor abi ya. Yapıyor Mina bu sporu. Alya prenses. Okula kadar babası götürecek. Arabanın kapısını da açıyor musun Haydar? Abi prenseslere öyle davranman lazım. Kapıyı açman lazım. Elinden tutacaksın, indireceksin. Kırmızı halıyı sereceksin. Okula giderken böyle bir hizmetin olması lazım. Haydar Bey lütfen. Selma Hanım günaydınlar. Hayırlı yayınlar Ali Bey. Hoş geldin Selma Hanım. Belçika, güzel bir günün olsun. Dündar ve Yasin Bey, ikisi de dayım sayılır diyor. Oo. Ulvi, senin sırtın yere gelmez yemin ediyorum. İki tane dayın var. Biri Dündar, biri Yasin. Vay be. Olmadı şöyle bir dayımız. Senin kadar kankasını kollayanı görmedim diyor. Bizde böyle. Öyle dakikalık, saatlik değil. Biz sevdiğimizi ömür billah kolluyoruz Dündar. Seni de kolluyorum bak. Senin olmadığın yerde seni kolluyorum, haberin olsun. Burada kollayamıyor olabiliriz yani, o normal. Dur bakayım abi, benim hep vardı da diyor, ben çalışmıyorum 4 yıldır. Bayan bölümünü tekrar açtım. He. Delidir, ne yapsa yeridir. Hadi bakalım, hayırlı olsun Naide, Allah utandırmasın. Bereketli olsun inşallah. Yok yani, Türkiye'ye gitmeden önce bir konu vardı. Başka bir arkadaşımız sormamı istemişti. Konu da neydi? Erkek kuaföründe bayan berber çalışırsa erkeklere gider misiniz diye sormuştum. Bayanlara da eşinizi gönderir misiniz diye sormuştum. Naide bunun üzerine kuaför açmış. Vay be. Murat günaydınlar. Dur bakalım ne diyor. Gideceğin geleceğin yeri söylesen de gitme abi diyor. He. Söyle ama gitme diyor. Murat güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Nereden biliyorsun abi diyor benim yaptıklarımı. Tam da öyle yapıyorum. Vay be. Haydar'ı görüyorsun değil mi? Serviste, hizmette sınır taşı tanımıyor. Helal olsun valla. Hiç benim öyle kapımı açan olmadı. Halı seren olmadı Haydar. Vay. Gel dedim, geldim. Kıymetli eşim de yayında arkadaşlar. Senin de cool tavrın çözüldü hemen. Hemen tempoyu düşürüyoruz. Sahabelere başlıyoruz.

gel dedi de gelmedi mi diyor. Eli kulağında inşallah en kısa zamanda geleceğim. Oo, yeni ürünlerle gelecekmiş Adem abi Viyana'ya. Eyvallah Adem abi, hadi bakalım bekliyoruz. Adem abi geçen gün bir reklam filmi çekmişsin, gördüm. Adem abi de star olma yolunda ilerliyor. Kampanyayı kaçırmak için, kaçırmamak için neredeyse vallahi mağaza sahibini dövecekti yani. İtikliyor, itikliyor, bir şeyler yapıyor.

Hızlıca bir trafik durumuna bakalım. Yolda olanlar bilgi geçsin bakalım. Kim nerede, hangi trafikte, hangi yolda. Ben de buradan listeden bir bakacağım.

0: Valla Viyana çok fena arkadaşlar. Viyana trafiği öyle böyle değil. Şöyle bir baktım, bir göz attım. Normal değil. A23 Süt Ostangent'e çok yoğun. Hemen hızlıca bakalım.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız. Çünkü EasyTrack araç takip sistemleri var. Aracınızı salise salise nerede olduğunu, kaç kilometre hızla gittiğini, durduğunu, kalktığını, her şeyi EasyTrack sayesinde biliyorsunuz arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum hepinize. Biz de kullanıyoruz. Çok da memnunuz. Özellikle işletme sahipleri için çok büyük kolaylıklar var. Muhasebeye verdiğiniz bir kağıt var. Tek düğmeye basarak o kağıdı alabiliyorsunuz. Öyle elle yazmanıza falan gerek yok. Fiyatlar da çok cüzi. Ve aynı zamanda burada birlikte çalıştığımız çok sayıda firmada EasyTrack kullanıyor. Şu anda A23 Süt Ostangent'e 10. Viyana istikametine doğru Kagran'da trafik yoğunluğu aşırı fazla arkadaşlar. Neredeyse yoğunluk Viyana sınırına kadar dayanmış durumda. Yol kıpkırmızı, kırmızının en yüksek tonu. Yine A23 Kagran istikametine doğru Favoriten Fatayla Christ'tan sonra yoğunluk var. A23 ile birleştiği noktaya kadar aşırı yoğun. Yoğunluk Kaisermühlen tünelden başlıyor. Yine A22 Nordbrück üzeri çok yoğun. Her sabah olduğu gibi. Yine A22 Nordbrück'e gelmeden hemen önce kaza olmuş. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu neredeyse Langenzersdorf'a kadar uzanıyor. Viyana istikameti. A22 Viyana istikametinde Reichsbrücke'nin hemen önünde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yoğunluk var, bilginiz olsun. Orası da çok yoğun, kıpkırmızı. A23 Landstrasse otoban çıkışı çok yoğun. A23 Altmannsdorf otoban çıkışı yine çok yoğun arkadaşlar. Vösendorf kavşağı çok yoğun. Biliyorsunuz S1, A2, A1, A21 hepsinin kesiştiği nokta A23. S1 Viyana çevre yolu her iki yönde açık, herhangi bir sıkıntı yok. A4 havaalanı yolu Viyana istikametine doğru yoğun ama akıcı, havaalanı istikameti açık arkadaşlar, herhangi bir sıkıntı yok. Altmannsdorf Strasse, Breitenfurt Strasse çok yoğun. 12. Viyana, 23. Viyana bu bölge. Nussdorf'e Gürtel her sabah olduğu gibi yine çok yoğun. Margareten Gürtel yoğun. Trieste Strasse yoğun. Metzlensdorf'e Platz yoğun. Südbahnhof yoğun arkadaşlar. Reichsbrücke yine yoğun. Şehir merkezine doğru özellikle. Donau Kanal her iki yönde yoğun. Haftanın ikinci günü, salı günü. Ama trafik yoğunluğu hafta başını aratmıyor. Yola çıkmadan önce mutlaka yol durumuna bir göz atmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Güne yoğun bir trafikle başladık. Ama yine söylüyorum, İstanbul trafiğinin üstüne tanımıyorum arkadaşlar. Yok böyle bir trafik.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Bahar geldi, hoş geldi. Günaydınlar Bahar Hanım. Guten Morgen. Cihat günaydınlar. Hayırlı sabahlar, bereketli yayınlar olsun abi diyor. Bizim buralar sakin diyor. Ne güzel valla Cihat, çok şanslısın. Wiener Neustadt tarafında oturmanın avantajları. Bir de şehir merkezine girmiyorsan trafik derdi olmuyor. Şenol günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar diliyorum sana ve tüm çalışanlara. Allah'a emanetsiniz diyor. Eyvallah Şenol, güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Özkan günaydınlar kardeşim. Karvizyon hayırlı işler diliyorum. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Faruk günaydınlar kardeşim. herkese musmutlu bir gün diliyorum diyor. Eyvallah Faruk, işin gücün rast gelsin. Çocuklar yanında mı? Ali abi, pin zamanın gelmiş, dilin sürçmesin diyor. Vallahi sürçüyor. Bugün kahvem de var, pinim de var. Dün akşam top oynarken sakatlandık biraz ya. Haydar'ım vallahi var, biraz şiş var ya. Basarken zorlanıyorum ayağımın üstüne. Şu yayını bitirelim, bir bakacağım. Tam böyle dizin olduğu yerden döndü. Naide hayırlı olsun, geleceğim en yakın zamanda diyor Aynur Demircan. Allah utandırmasın, hayırlı bereketli olsun Naide'ye. Naide hanımefendinin dükkanı nerede abi diyor, burada mı diyor. 10. Viyana'da herhalde, yanlış bilmiyorsam, emin değilim. Naide Hanım, nerede açtınız dükkanı? Yasin gibi dayım... Yasin gibi diyor, dayım olsa genlerime dava açarım diyor Dündar. Allah Allah. Kan bağım olan herkesi silerim, kendimi nüfustan düşerim. Ya Dündar, sen bunları yazıyorsun, sonra da zam bekliyorsun ya. Bak ya. Ben bunların hepsini şimdi Yasin'e göndermez miyim? Uyuyor diye buradan sallıyorsun arkasından.

Delidir, ne yapsa yeridir olduğunu göstermek istedim diyor. Ama sen biliyorsun abi diyor, o soruyu ben sormadım diyor. Sormam da yok yok, ben soranı biliyorum soruyu zaten. Başka bir arkadaş sordu soruyu. Senlik bir şey olmadığını biliyorum yani. Medet umma bacından, bacın ölür acından. Kendine güveneceksin iş yaparken diyor. Allah utandırmasın, hayırlı işlerin olsun inşallah. Bu arada Aziz Başkan da kuaför dükkanlarına toptan malzeme dağıtıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Elko Frizör Bedarf 10. Viyana'da. Bir şey lazım olduğunda arıyorsunuz. Aziz Başkan dükkanınıza kadar getiriyor. Ayağınıza hizmet getiriyor. Daha ne olsun. Emre günaydınlar. Noinkirhen'den. Ooo güpgüzel musmutlu bir günün olsun Emre. Hoş geldin. İlk kez yazıyor bizlere. Nurdan günaydınlar. Abi hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum diyor. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Onur kardeşimizin kıymetli eşi. Hüseyin abi günaydın. Hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun abi. Yok abi diyor, çocukları bıraktık. İşe doğru gidiyoruz diyor. Hadi bakalım, işin gücün rast gelsin Faruk. Güzel bir günün olsun. Faruk dün akşam güzel bir kafa gol attı bana ya. Abi ayaktan daha hızlı vuruyor kafayla. Yok böyle bir şey. Dur. Suat Leyla Hanım'ın doğum gününü kutladıydı ama doğum gününü daha biz burada kutlamadık. Kutlayacağız. Ondan sonra Suat'ın mesajını okuruz. Mesajları toparladık. Günün konusu da var. Güzel bir konu hazırladım sizlere.

Çok güzel bir eser. Kime armağan etmek istersiniz bu güzel eseri? Ben kıymetli eşime armağan ediyorum. Hadi bakalım. Armağan etmek isteyenler yazsın. Hızlıca bir okuyalım.

Gürcan abi de Zuhal ablaya armağan ediyor bu güzel eseri. Raşit de diyor ki ben bu eseri diyor Haydar Bey'e ve Onur Bey'e armağan ediyorum diyor. Bak ya. Raşit dur ekran görüntüsü alayım ben de. İlgili mercilere ileteyim. Kemal müdürümüz tabii ki diyor. Eşime armağan ediyorum diyor. Nesrin Hanım'a armağan ediyor. Bir gülüşün yeter. Elit Tülay da tabii ki kıymetli eşi Uğur'a armağan ediyor. Hacım. Valla Uğur dese kimse bilmeyecek artık. Hacım deyince herkes biliyor. Hacım ileri, hacım geri. Bir bakışın değer bazen kurduğum tüm hayallere. İyi ki de Işıl da sevgili eşim Güngör'e diyor armağan olsun diyor. Eyvallah. Şehirde ne zaman elimi benden de sultanıma gelsin diyor, Eminem'e gelsin diyor, Murat Erdatlı, vay. Suat da kıymetli eşine armağan ediyor.

Şengül Hanım da Viyana FM'e armağan ediyor. İyi ki diyor Viyana FM'i bulmuşum. İyi ki böyle bir radyo var diyor. Benim en güzel aşkımsın. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki prensesim Lara'ya diyor. Ve eşime armağan olsun diyor. Bayram çok incesin be. Ömrümsün ne kadar baksam doyamadım. Benim en güzel... Nurdan da diyor ki Raşit Bey'den tam bunu bekliyordum. Raşit Bey diyor, ben ederim eşime diyor bu parçayı armağan. Sen kenarda kal diyor. Canım eşim Onur diyor. Bak işte böyle ya. Ya. Gece olsa... Onur da tabii ki kıymetli eşine armağan ediyor Nurdan'a. Kış olsa içinde bahar. Birlikte... Okusaydım be Haydar. Bir okusaydım ben onu. Sen oldukça ne denizler ne yıldızlar anlatamaz seni bana. İstemesem de eşime armağan ediyorum. Allah Allah. O nasıl oluyor? İsimsiz okuyayım bunu dur. İstemesem de eşime armağan ediyor diyor. Allah Allah. Olaya bak. Kendime armağan ediyorum. Allah Allah. Benim en güzel aşkımsın. Sen benim en güzel tesadüfüm. Şenol tabii ki önce eşine armağan ediyor ama diyor ki benden diyor tüm birbirini seven eşlere armağan olsun diyor. Eyvallah Şenol. Murat abinin bir sesli mesajı var. Onu dinleteceğiz birazdan, bakacağız. Dur bir saniye. Şuradan bir verelim abi, devam edelim. Hazır mesajları okurken dinletelim, sonrasında diğer şarkıya geçeceğiz. Abi diyor eşimi bir ikna edemedim ki radyo dinleyetsin diye diyor. Ben ne öreyim diyor. Vallahi Raşit yapacak bir şey yok, dinlemese de eşine armağan etmen lazım da. Turgut da diyor ki eşime ve tüm Viyana FM dinleyenlerine armağan olsun diyor. O da Viyana FM'e. Eyvallah. Tabii birçoğunuz Viyana FM'i tesadüfen buldu değil mi? Şarkı da öyle diyor. Tesadüfü müsün?

0: güzel alışkanlık. Dur bakalım, bunu sonra dinletelim Murat abi, bunu dinletelim.
1: Yazım, çizim, plan, proje Murat Erdatlı. Düzenleme, edit ve yapım Akif Özcan.
0: Oo, Murat abi, bunu dinletelim birazdan. Abi diyor, Raşit Bey'de bir tuhaflık yok mu diyor. Renkli bayraklara mı bakıyor bu süre? Renkli bayrak derken gökkuşağı falan. Ya ne yani şimdi, insan sevdiği arkadaşına tesadüf karşısına çıkmış. Ondan sonra arkadaşına, dostuna armağan edemez mi? İlla eşine mi armağan etmesi lazım? Öyle mi olması lazım? Şimdi sana sorayım. Ben bilmiyorum. Mumin abla günaydınlar. Ali Bey diyor, biz yine tarladayız. Orhan abinin tarlasındayız diyor. Kolay gelsin abla. Oradaki tüm ablalarımıza da Allah kolaylık versin. Güzel bir gününüz olsun. Nerede kaldınız Ali Bey diyor. Vallahi ben buralardayım ya. İşlerimiz vardı. Birkaç gün terk ettik Viyana'yı.

Raşit diyor abisi sen ne izliyorsun geceler öyle? Korku filmi izliyormuş. Korku filmi.

Gidişat iyi değil Raşit. Bu gidişat hiç iyi değil. Herkese günaydınlar. Hoş geldin abi. Sesindeyiz. İnsan bir ses verir geldim diye. Tamer daha ne yapalım ya? Yani app'ten bildirim gönderdik. Bizim biliyorsunuz kanalımız da var. Oraya da attık yayındayız diye. Daha ne yapalım? Kanalı takip etmiyorsanız benim suçum ne? Sen olmadık yere olay yaparsın. Gelsen ol benden yana. Maç izlemek ne zamandır iş oldu diyor. Dündar da kaşınıyor. Bana illa ceza yaz diye bekliyor.

Yani Dündar, o sadece bir kısmıydı maç izlemek. İşimiz gücümüz vardı da, önemli görüşmeler yaptık. Hayırlısı bakalım. İkisini bir araya getirdim sadece. Raşit Geciler renkli renkli fotoğraflar atıyormuş Onur'a diyor. Siyah beyaz fotoğraf mı atsın? Tabii renkli fotoğraf atacak. Yani siz de. Günaydın Viyana FM. Viyana FM'i sevenler ve dinleyenler, hepinize kocaman günaydınlar. Herkese bereketli, huzurlu bir gün diliyorum. Balıklar geldi, çıkın çıkın gelin diyor. Oo. Emrah Mega Süpermarket 23. Viyana Müdürümüz. Balık mevsimi açıldı arkadaşlar. Balıklar dans ediyor, dans. Canlı canlı tezgahta dans ediyorlar. Kıpır kıpır bu şarkıyı duysalar oynarlar o derece. Mega Süpermarket 23. Viyana ekibi. Kolaylıklar diliyoruz. Güzel bir gününüz olsun arkadaşlar. Orada şu an bizi dinleyen, kulak veren herkese kolaylıklar diliyorum. Emrah da diyor ki sıradaki bütün güzel eserler iş arkadaşlarıma gelsin. Eyvallah müdürüm. Balıklar dans ediyormuş.

Mega süpermarketlerde indirimler olan cızıyla devam ediyor. Hemen hızlıca hatırlatalım arkadaşlar. 5 şubesiyle Viyana'da hizmet veriyor. 2. Viyana, Handaske 216, 10. Viyana, Hoskinestrasse 70, 20. Viyana, Dresdenestrasse 55, 22. Viyana, Schütterstrasse 51, 23. Viyana, Karl Tornaygasse 38A. Tüm kampanyaları, indirimleri hem Viyana FM hem de Mega Süpermarket'in kendi sosyal medya hesaplarından takip edebiliyorsunuz. Bak bak bak, tezgahtan resim geldi. Balıklar dans ediyor resmen ya. Yok böyle bir şey ya. Şimdi bir doğum günümü kutlamamız vardı. Hemen hızlıca doğum gününü kutlayalım. Ondan sonracığımıza, doğum gününün ardından günün konusu var arkadaşlar. Yoksa günün konusu yetişmez. Hızlandıracağız. Hemen gaz vereceğiz. Ali Süzen. Ali Süzen. Ki

0: Radyomuzun müdavimlerinden Leyla Hanım'ın bugün doğum günü. Yeni yaşın eski yaşlarından çok daha güzel olsun inşallah. Sevdiklerine beraber ailenle, çocuklarına, eşinle sağlıklı, huzurlu ve de mutlu nice güzel yaşların olsun. Viyana FM ailesi olarak doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz Leyla Hanım. Her şey gönlünce olsun inşallah. Doğum günün kutlu olsun.
1: Ali Süzen. Ali Süzen.
0: Dur bakalım, şunlardan hangisini gönderelim ya? Bir saniye. Şunu gönderelim. Şunu gönderelim.

0: Vay be, çeteye bakar mısınız çeteye? Sabote ediyorlar bak. Çetenin elebaşı da Haydar.
1: Aşka mı kandım, senin mi sandım? Bırakıp
0: bak, 1, 2, 3, 4, 5. Aha, 5 tane ceza yazılacak adam var burada. Aziz Başkan, Raşit, Dündar, Onur, Haydar. 5'ine de ceza kesiyorum.
1: Alma artık dilinden.
0: Alamca diyor, sen benle Haydar abiye ceza kes, kabul ama diyor cezaları birbirimize ödemek şartıyla. Vay, öyle yok Dündar. Dündar'a da bir ceza kestik, kuzuyu kestik. Hemen listeye yazıyorum, Dündar'a da yazıyorum. Suat Leyla Hanım'ın doğum gününü kutluyor. Her şey gönlünce olsun diyor Leyla ablan diyor. Murat abi de Leyla Hanım'ın doğum günü kutlu olsun diyor. Eyvallah abi. Leyla Hanım'ın doğum günü kutlu olsun. Her şey gönlünce olsun diyor. Eyvallah, bayram.
1: Hayalde dursun. Çabuk.
0: Bayram Ayrıca diyor ki Emrah diyor sebze bölümüne bakan Ramazan kardeşime selam söyle diyor. Aleyküm selam.
1: Okuyorsun. Al sazı eline, vur aşkın teline. Bu şarkı da...
0: İbrahim, günaydınlar, hayırlı sabahlar, hoş geldin, güzel bir günün olsun.

Telefon numarasının son 4 tanesi 0859. Hoş geldin, güzel bir günün olsun. İsmini yazarsan seviniriz. Abi ne kadar çok yeni dinleyici var maşallah. Nazarımız değmesin. Sadık nerede ya? Sadık'ın ses solu çıkmıyor. Sadık burada mısın? Sadık. Leyla abla doğum günün kutlu olsun diyor Aynur Demircan. Aynur Hanım sen mi büyüksün Leyla Hanım mı büyük? Niye ablam abla diyor. Haydar abime, Raşit'e, Onur'a kuzu feda olsun diyor. Bize feda olmasın mı yani Dündar? O kuzuyu kesince hep birlikte yiyeceğiz zaten. Ne ma problema? Aha Mahmut da ekibe katıldı. İsrafil üzülüyormuş bana hiç ceza kesmiyor diye. Bir de ona kes ceza diyor. Benden olsun. Allah Allah. İsrafil doğru mu duyuyoruz? Leyla Hanım'ın doğum günü kutlu olsun. Her şey gönlünce olsun diyor. Sağ olasın Zuhal abla. İmmi abi diyor. Sadık var ya adamın dibisin. Sadık yazmasa da hep burada ve kulağı hep bende ya. Hani yok duymadım kaçırdım öyle bir şey yok abi bak. Sadık hiç yazma dedim Sadık ne?

Şimdi bir tane daha gönderelim. Madem Ankara'dan böyle başladık. Bir tane daha. Kınaya, sana Ankara'yı yakarım. Seçtin parayı, açtın arayı başkasına. Vay be Aziz Başkan. Demek öyle olmuş. Çay almaya gittim diyor. Benim telefondan mesaj atmış diyor. Vay be. Zaten ben diyordum Aziz Başkan yapmaz böyle şeyler. Çeteye uymaz diyordum ama. Telefon dış güçlerin eline geçmiş. Vay be Mahmut, sen de mi? Sen de mi Brutus? Neyse itiraf edeyim bari diyor. Bugün balkondan sesindeyim. Dolayısıyla geç uyandım. Leyla Hanım'ın da doğum günü kutlu olsun. Eyvallah Tamer. Hayırdır, niye balkondasın bugün ya?

0: Leyla ablanın doğum gününü kutluyorum. Rabbim eşiyle çocuklarıyla mutlu bir ömür geçirmeyi nasip etsin inşallah diyor. Eyvallah Faruk. Hayırlı sabahlar. Oo, hacım geldi. Hacım günaydın. Hayırlı sabahlar. Neredesin sen ya hacım ya? Sistem kime diyor? Vallahi arka plandan iş çeviriyorlar hacım. Bildiğin gibi değil. Çete olmuşlar ya. Şeref Köse günaydınlar abi. Güzel musmutlu bir günün olsun. Mersin Taşucu. Selina Restorant. Ramazan ve Cafer Beyler selam gönderiyor. Ve aleyküm selam. Ramazan abi, Cafer abi. Viyana'dan Mersin'e, Taşucu'na sevgiler selamlar olsun. Seviyoruz siz diyor. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah Şeref abi. Murat Erdatlı kuzuları not alacak. Hepsini yiyeceğiz abi. Yani bu sesli mesajlar size kuzuya mal olacak. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani kuzu şu an işte bir kuzu aşağı yukarı 250-300 euro yani ona göre. Haberiniz olsun da sonra duymadık etmedin demeyin bak. Dündar sesli gönder de hemen bir kuzu daha gelsin, hemen yazalım. Öyle birbirinizi ödemek yok. Cezayı ben kesiyorum, istediğimi kesiyorum, hep birlikte yiyoruz. Türkiye'den gelecek olan son tatilcileri almaya gidiyorum diyor. Aa, o yüzden balkondaymış Tamer. Hadi bakalım Tamer, gözün aydın. Anne baba Türkiye'den geliyorlarmış. Hacım günaydın diyor. Bayram daha bitmedi mi diyor ya. Son günleri, yapma öyle. Yapma öyle. Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım. İyi ki Viyana FM var. Ali Bey aracılığıyla hepinize tanımışım gibi arkadaşlar diyor. En kötü günümüz böyle olsun. İyi ki varsınız. Tekrardan doğum günün kutlu olsun Leyla Hanım. Sevdiklerine birlikte sağlıklı, huzurlu ve de mutlu nice güzel yaşların olsun. Haydar Alışkın her hafta yiyor kuzuyu. Değil ceza, bu ceza değil ona diyor. Fiyatları da iyi biliyor diyor. Vallahi mı? Ala bir de sana dümenci diyorlar diyor. Acıma kes cezayı. Aa, acımayacağım bundan sonra böyle. Abi herkes parasına göre yazsın çizsin. Parası olmayan yazmasın abi yani. Ne kadar para o kadar köfte. Dur şuradan devam edelim. Burayı es geçelim abi, yeter. Yeter. Hacımız mesajı verelim.
1: Ali amca iyi ki varsın, iyi ki varsın.
0: Aha kuzu geldi. Onur'a bir kuzu yazdık. Dündar'a da yazmıştık. İki etti. Üçüncü geliyor arkadaşlar bak. Üçüncü.
2: Ali amca, Ali amca. İyi ki varsın Ali amca.
0: Aha. Arkadaşlar Dündar, Onur ve Haydar'a birer kuzu yazdık.

Haydar'ın iki etti bu arada ha. Vallahi Haydar aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Lan dilimin ucunda çıkmıyor. Kim bu diyorum falan. Vallahi helal olsun. Unutmuştum ama ben o meseleyi. Yasin'im günaydın. Hayırlı sabahlar. Yasin niye oradan yazıyorsun? Diğer taraftan yaz. Tesadüf açtığıma denk geldin ha. Yasin Tekbaş. Kanka sen neredesin ya? Vallahi senin yokluğunda bu dündarla uğraşmak çok zor ya. Baş edemiyorum abi, bildiğin gibi değil. Flörtek hayırlı işler.

0: Abi diyor, kuzuları kesemiyorsak Türkiye'ye yollayalım. Çok birikiyor. Orada diyor ihtiyaç sahipleri var. Kur'an kursları var diyor. Nereye yolluyorsak. Valla mantıklı ha Aziz Başkan. Doğru söylüyorsun. Ben şu kuzu listesine bir bakayım da. Dekontlu mekontlu. Hacım bu bayram bitsin artık diyor ya. Çık gel diyor. Allah sana ne ya? Kıskanıyor musun Onur? Onur kendi bayram yapamıyor ya, kıskanıyor. Fadime Hanım günaydınlar tekrardan. Güzel bir gün diliyorum tüm Viyana FM dinleyicilerine. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum ben de.
1: Dünyadasın gene. Uzun için gene dünyanın atıyorsun.
0: Aha. Neyse bugünlük bir kuzu keselim Dündar'a. İkinci cezayı hak etti ama neyse. Hakem gibi yapayım. Görmemezlikten geleyim.

Tabii uykulu uykulu gelince Yasin karışıyor değil mi? Ah Yasin ah. Dünlerin dediği kadar var, uyuyor patron. Yok dedim, uyumaz o dedim ya. Patron uyumaz, acıkmaz, yemez, içmez.

Şimdi Alman'ın bir tanesi Türkiye'ye gitmiş, Mayer ailesi. İşte misafir olmuşlar bir Türk'ün evine. Bakmışlar tertemiz, pırıl pırıl ev. İlgi alaka misafirperverlik zaten üst seviyede. Onları konuşmaya gerek yok biliyorsunuz. Anadolu coğrafyası komple böyle. Ama sokakların kirliliğini görünce dayanamamışlar. Yani evler bu kadar temiz, sokaklar ne kadar pis, niye böyle? Yani bunu düşünmüşler, sormuşlar ama bir türlü cevabını alamamışlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Evlerimiz tertemiz, özellikle Türkiye'de. Evlerimiz tertemiz, sokaklar pislikten geçilmiyor. Neden? Hadi bakalım neden? Mayer ailesine yardımcı olalım. Türkiye'de evler tertemiz, sokaklar kirli, pis. Neden? Niye böyleyiz? Niye böyle oluyor? Mesut abi günaydınlar. Mesut Reis, güzel, musmutlu bir günün olsun. Hacım gelmek istiyormuş da doktorlar bırakmıyormuş. İyice iyileşmen lazım. Oo. Hacım 3 haftaydı değil mi? Son haftaya girdi herhalde hacım. Kuzu duyunca diyor Raşit sesli mesajı silmiş diyor. Yani sesli mesaj atarsa bir tane de Raşit'e kuzu yazacağız. Yapacak bir şey yok. İsterse silmesin. Esti bahar yeli. Benim sevdam deli. Başkasına yeri. Bu da güzel, görmüştüm bunu. Hayvanlar insanlar kadar doğayı kirletmiyor. O yüzden diyor lütfen burada hayvan gibi davranın diyor. Biz yiyemiyoruz, çocuklar yesin değil mi? Aynen, biz yiyemiyoruz. Dündar kardeşimle baş edemezsin diyor. Vay, Dündar adam diyor ya. Haydar, hayırdır, saldın Dündar üstümüze. Yasin diyor ki bugün evdeyim, hayatımda ilk defa işçileri gönderdim. Patron havası vereyim kendime dedim diyor. Nerede, uyutmadılar ki, zırt bırt mesaj atıyor. Nasıl yatacağım ben diyor. Ya işte Yasin, sorsan Yasin yatıyor, patron yatıyor. Ama patronda sorumluluk var. İkide bir niye arıyorsunuz kardeşim ya? Aramayın ya, aramayın ya. Adam yatsın. Aramayın, mesaj atmayın. Patron havası vermek demek ki öyle evde kalmakla olmuyor. Telefonları falan da kapatacaksın Yasin. Haftaya da kurdasın. Allah Allah. Ne olursa olsun. Vay be hacım. Haftaya da kurdaymış, çok iyi. Canım kurban olsun. Benim sevdam dağlar taşlar deler. Hacım diyor ki ben bu sorunun cevabını Türkiye'dekilerden aldım. Dediler ki belediye işçileri işsiz kalmasın. Sırf o yüzden çöp atıyorlarmış sokaklara. Vay be. Ne kadar düşünceli bir milletiz. Allah razı olsun. Benim sevdam dağlar taşlar deler. Raşit kendisi atacak. Böyle sen attığın zaman olmuyor Haydar. O zaman ceza yazamayız. Vara giderler, itiraz ederler, olmaz. Kendisi atacak abi mesajı. Attığı an kuzuya hemen yazıyoruz. İtiraz yok.

0: Evden çıkarken imanını evde bırakıyorlardı. Temizlik imandan geliyor ya. Evden çıkarken diyor imanı evde bırakıyorlar, imansız çıkıyor. Ya. Ya yok artık ya. Kamer Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Ali Bey mutlu günler, iyi yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Nedeni diyor pisiz diyor çünkü diyor. Ama evler temiz, pis değiliz aslında, temiziz ama sokağa geldim abi her şeyi atıyoruz. Niye böyle? Herkesin evi temiz. Valla pırıl pırıl mis gibi. Ama aynı insan dışarıda çöpü alıyor atıyor abi yere, hiç umurunda değil. Köylerde mesela çoğu köyde çöp kovası, çöp tenekesi yok arkadaşlar. Millet çöpü alıyor evinden uzak bir yere hemen atıyor, hiç önemli değil. Doğa kirlenmiş, orası sıkıntı, önemli değil. Yeter ki kendi bahçesi, kendi evi temiz olsun. Gerisi hiç önemli değil. Niye böyle? Oo, Dündar diyor ki buradan diyor Raşit'e sesleniyorum. Sen yol arkadaşlarını, yoldaşlarını, kankalarını sesli mesaj atmayarak yarı yolda bıraktın diyor. Vay be, Dündar dedi bunu. Raşit, yarı yolda niye bıraktın? Hemen at mesajı. Yayına vereceğiz. Hemen bir kuzu abi. Hemen. 250-300 oydu. Bak isimleri de yazıyorum ha. Kendimi not ediyorum. Murat Erdatlı, sen de yazıyorsun değil mi? Raşit atsın, hemen cezayı keseceğim. İlk kuzuyu da ona ısmarlatacağım. Hadi. Mesut abi diyor ki eğitimle alakalı diyor. Evet abi, eğitimin de önemi büyük. Ama biraz da bencillik var sanki ya. Toplum olarak. Hani genelleme yapalım. Hani benim evimin içi, evimin etrafı temiz olsun, diğer taraflar ne olursa olsun. Ama sen de orayı kullanıyorsun. Ortak kullanım alanı. Hani Türkiye'de diyelim ki elimizde bir çöp var. Ben çoğu zaman bir çöp kovası bulana kadar taşıyorum. Sıkıntı Türkiye'de çoğu yerde çöp kovası olmuyor arkadaşlar. Yanımdaki diyor at diyor, bir şey olmaz diyor ya. İşsiz mi kalsın belediye işçiler diyor. At diyor şuraya diyor. Taşıma elinde diyor. Ya normal olmuş bu. Guten Morgen Ispartalı Ayşe. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Patron günaydınlar, güzel bir gün diliyorum diyor. Hoş geldin. Milletin zoruna gidiyor çöpe gidip atmak abi diyor. Eyvallah, Burdurlu Mehmet. Şimdi Raşit sesli mesajı Haydar'a göndermiş. Dinlettiğimiz zaman kabul oluyor mu? Bir bakayım elleri bir göreyim ya. Bir kuzu kabul olur mu? Haydar üzerinden dinlesek mesajı arkadaşlar. Kuzular Dündar'a feda olsun. Kuzu değil, öküz keseriz Dündar için diyor. Vay Onur. Hiç benim için bir şey kesmedin, öküz kesmedin ya. Aha, bir kuzu daha geldi arkadaşlar. Mahmut'tan bir kuzu daha geldi. Hemen dinletelim, kuzuyu kapalım.
1: Amca, Ali amca, iyi ki varsın, iyi ki varsın.
0: Evet, Mahmut'a da bir kuzumuzu yazdık. Eyvallah kardeşim, Allah razı olsun. Bu nedir ya? Gabak gabak. Bahçe gabağı. Burası benim değil düşüncesi diyor. He. Çöpe attığı yer benim değil düşüncesi olduğu için. Nasıl olsa benim değil, at gitsin. Vallahi para cezası yazsınlar buradaki gibi diyor. Bir kanun çıksa bak bakalım yapacaklar mı? Eğitim sıfır zaten. Bir de diyor bu yöneticiler, siyasetçiler yüzünden oluyor diyor hepsi diyor. Türkiye'de kanunlar var arkadaşlar da uygulanamıyor maalesef. ses kiminse ceza onundur diyor Murat Erdatlı. Eyvallah Murat abi, o zaman dinletelim, bir kuzu da oradan alalım. Notumu alacağım, yazacağım. Kabul olur diyor. Eyvallah. Haydar da kabul olur dedi. O zaman dinleteceğiz. Yapacak bir şey yok. Hemen bak, bir kuzu daha gelsin.
2: Ali amca, Ali amca, iyi ki varsın.
0: Eyvallah Raşit. 5 oldu arkadaşlar. Tam 5 tane kuzu çıktı. Vay be. Harbi bak, bunların hepsini alacağım hepinizden. Hiç af yok. Hacer Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, mus mutlu bir günlü olsun. Günaydın abi diyor, iyi yayınlar. Bayağıdır yayına denk gelmiyordum, izin sonrası bir türlü diyor olmadı ama diyor şu an hastayım, evdeyim, öyle dinleyebiliyorum diyor. Çok geçmiş olsun Hacer Hanım, güp güzel, mus mutlu bir günlü olsun. Allah şifa versin inşallah.
3: Ali amca iyi ki varsın, Ali amca.
4: Ali amca, Ali amca iyi ki varsın.
0: Dur, o kim ya? Rambo mu? Rambo'ya da bir ceza keseceğiz o zaman. Dündar kimdi o? Bir mesajda iki kuzu. Yok canım. Yok artık. Ali abi sen işi çözdün. Hadi hayırlı işler diyor. Bu sesli mesaj olayı iyi oluyor. Ya abi belgeli kayıtlı artık ya. Hani sesi falan da fark etmiyor. Hepsi kayıt altına alınıyor zaten. Yayına verdiğim an iş bitmiş oluyor. Alevin sarsın. Neden böyle olduğunu ben anlatayım diyor. İnsanlar sokağı kendi malı gibi görüyor. Yani benciliz. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmaya gerek yok diyor. Toplumca mesela kendi bakmamız. Herkes kendisine baksın diyor ya. Başkası, herkes kendisine baksa düzelecek zaten. Aynen öyle. Ömer abi, Guten Morgen Ömer abi, çatıda dinliyor Ömer abi. Ömer abi aman dikkat, düşersin Ömer abi. Aman maazallah diyelim. Ali Bey hayırlı işler, bereketli günler diliyorum diyor. Eyvallah abi. 10. Viyana'dan, Montella'dan selamlar ve aleyküm selam. Ömer abi valla soğuk moğuk demiyor, kargış demiyor, çatıda havalandırma kuruyor Ömer abi de. Ha bir de bu vardı, bir saniye ya. Valla Murat abi yazmasan unuttuydum arada. Dur bir konu daha açacağım ya. Hızlıca toparlayayım. Bir saniye. Hızlıca toparlayayım arkadaşlar. Saadettin günaydınlar. Hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Viyana'dan Reis 54. Eyvallah Reis 54. Güzel bir günün olsun. Emin abla günaydınlar. Ali abi iyi yayınlar. Güzel bir gün diliyorum. Leyla Hanım'ın da doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı, huzurlu yıllar diliyorum diyor. Sağ olasın Emin abla. Emin abla da Ürgüp'ten dinliyorlar. Teyzemizin de ellerinden öpüyoruz. Aziz Başkan niye boş geldi bu ses?
5: Feda olsun.
0: Kuzu feda olsun diyor. Eyvallah Aziz Başkan. Yasin'in yeğeni diyor. Aa, Ulvi. Ulvi'ye de yazdık bir kuzu. Kaçarı kuçarı yok. Diğerlerini bilmem ama Dündar'dan kuzu muzu çıkmaz. Ama sen tamam dersen ben onun maaşından kesip gönderirim diyor. Adamın dibi ya. Yasin helal olsun sana ya. Kes onun maaşından 250 euro. Genç bir kuzu olsun böyle. Adı üstünde kuzu, koyun olmasın yani. Türkiye'de yasaklar genelde çiğnenmek içindir mantığı var. Çöp atmayın yazan yerlerde fark ettiyseniz ne kadar çok çöp olur diyor. Bizim insanımıza sadece atma de yeter. Kesin atar diyor. Vallahi Elit Tülay çok doğru söylüyorsun ya. Yani bizim insana yapma etme diyeceksin, kesin yapar. Yap dersen yapmaz abi, yapma dersen yapar. Tam tersi. Yeter mi diyor, bunlar kuzu diyor. 5 tane kuzu diyor. Vay. Yok yetmez. Daha fazla olması lazım. Hayırlı yayınlar diliyorum kardeşim diyor. O gün geldi, hoş geldi. Tirol'den güp güzel, mus mutlu bir günün olsun o gün. Toparladık mesajlar çok şükür. Şimdi yayına verebiliriz Murat abi. Bir konu daha açacağım yetişirse hızlıca. Bir saniye, şuydu. Şunu verelim.

0: Valla gayet güzel olmuş ya Murat abi. Dur sesli mesajı da yayına vereyim hızlıca. Murat abi yazmış. Bak burada.
1: Yazım, çizim, plan, proje Murat Erdatlı. Düzenleme, edit ve yapım Akif Özcan Sunar.
0: Emeğinize sağlık Murat abi. Akif Özcan çok teşekkür ediyorum. Tekrardan dinleteceğim. Murat abim sen neymişsin? Yazım, çizim, plan, proje tüm işler Murat Erdatlı'dan soruluyor arkadaşlar. Edit, düzenlemeyi de ve seslendirmeyi de Akif Özcan yapmış. Kıymetli müdürümüz. Ona da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Tekrardan dinletelim. Bakalım bir not verin. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Hep birlikte bir derecelendirelim bu şarkıyı. Herkesin şarkısı vardı, benim şarkım yoktu. Sağ olsunlar benim yerime düşünmüşler ve bana şarkı yapmışlar. Gelsin tekrardan.

Murat abi, Akif Özcan, çok teşekkür ediyorum. Ben beğendim. Gayet güzel bir şarkı olmuş. Gayet güzel bir eser olmuş. Abi emeğinize sağlık tekrardan. Artık bunu da listemize alacağız. Sabahları dinleteceğiz. Yasin diyor ki süper olmuş vallahi diyor. Eyvallah Yasin Tekbaş. Bakalım. Çok iyi olmuş diyor Onur. Eyvallah kardeşim. Bakalım devam edelim. Yeni mesajlar da var. Abi diyor dışarı çıkarken imanı evde bırakıyorlarmış. Camiye girerken bari geri alsalar diyor. Camilerin diyor, abdesthanelerine girilmiyor diyor. Naide'nin mesajı da. Valla maalesef doğru. Katılıyorum. Buna da katılıyorum. Maalesef öyle oluyor. Maalesef. Vay, Eda Hanım da geldi. Günaydınlar Eda. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Güzel bir gün ve yayın diliyorum. Bugün benim çocukluk arkadaşım. Bazen elim ayağım, canım Leyla'mın doğum günü. Kutlu olsun, nice güzel yıllar olsun. Ailesiyle ve bizimle birlikte. Her şeyde gönlünce olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz Eda'ya. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyoruz.

0: Onur diyor ki hacım diyor bu kuzular kabul olur mu diyor. Hacım bence... Hacım hadi bakalım soralım bu kuzular kabul edilir mi? Almam lazım mı bunları? Benim kestiğim ceza kabul oluyor mu? Hacıma soralım. Vay. Ya devam göndermeseydin kendin orijinalini bulsaydın daha iyiydi Dündar. Buyur abi diyor istediğin kuzular burada diyor. Temizlik imanın yarısı ama maalesef uyumuyoruz diyor maalesef. Bahar'a da çok teşekkür ediyorum. O da beğendi. Arkadaşlar Murat Erdatlı, Murat abi ve Akif Özcan sağ olsunlar güzel bir şarkı yapmışlar bana sabahları için. Söz Murat abiye ait, düzenleme ve müzik Akif Özcan'a ait. Mahmut da diyor süper olmuş diyor eyvallah. Kader Hanım günaydınlar. Vels'ten selamlar olsun. Güp güzel bir gün de benden olsun diyor. Eyvallah. Hoş geldin. İşin gücün rast gelsin. Çok güzel olmuş abi. Ellerine emeklerine sağlık Murat abinin diyor. Emine ablaya ne zaman şarkı yazacak? Çok merak içerisindeyim diyor. Fazla merak iyi değildir be Tamer. Çok merak. Ya Murat abim Emine abla için de en iyisini yazar ya. Daha iyisini yazar. Orhan Baba'dan güzel bir eser çalar mısın diyor. Reis 54. Bir bakalım ya. Sabahları genelde hızlı şarkılarla devam ediyoruz. Mehmet Öke günaydınlar kardeşim. Kolay gelsin merhabalar. BNFM ailesi süper olmuş diyor. Eyvallah Mehmet Öke. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun kardeşim. İşin gücünde rast gelsin. Şengül Hanım da çok güzel olmuş diyor. Murat Bey'e ve Akif Bey'in emeklerine sağlık. Eyvallah teşekkür ediyoruz. Bence de çok güzel olmuş. Tek eksik tarafı Ali Süzen diyor ya orada Ali amca demesi lazım dedi. Şakası bir yana diyor Erdatlı abimin diyor eline sağlık 10 numara olmuş. Haydar'ın mesajıydı eyvallah kardeşim. Leyla Hanım'ın doğum gününü kutluyor Nesrin Hanım çok teşekkürler. Mehmet abi geldi Şütrök Mehmet. Hayırlı sabahlar herkese selamlar sevgiler. Pazar günü doğum günümdü benim için de geçen yıllarımı çalarsan çok sevinirim. Mehmet abi kim söylüyor ya geçen yıllar derken? Bir yaz bakalım Mehmet abi seni mi kıracağız? Alles Gute zum Geburtstag. Şütrök Mehmet. Yeni yaşın kutlu olsun, mutlu olsun abi inşallah sevdiklerine beraber. Cumartesi pazara denk gelen doğum günleri maalesef işte arada gümbürtüye gidiyor ya. Bir de 5 Ağustos'a denk gelenler maalesef kutlayamıyoruz onları. 5 Ağustos. Kameranım da çok güzel olmuş şarkı diyor. Emeklerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Murat abi diyor bu şarkının Ali amca versiyonu da var mı? Yapar ya Murat abi onu da yapar. Süper ötesi olmuş diyor Suat. Eyvallah. Kıyamam Sibelcan APO ortak çalışması. Eda'dan Leyla'ya armağan olarak gidiyor. Mustafa da çok beğendi. Eyvallah Mustafa. Mustafa beğendiyse tamam ya. Çok beğendim abi diyor. Murat abi de diyor sesli mesaj attı. Bir ceza da ona kes diyor. Sesli mesaj atanlar dedin ya diyor. Dümen yapma diyor. Yok amca diyenlere yazıyoruz cezayı. Sesli mesaj atanlar diyor. Sesli mesajla amca diyen herkese ceza var. Haydar. Dündar. Onur. Mahmut. Raşit. Kemal çok şanslı. Türkiye'de olduğu için yırttı. Aynen bir Orhan Baba çal da neşemiz yerine gelsin diyor ya. Bu arada da şarkı güzel olmuş diyor. Gürcan abi görüyorsun değil mi senin kankanı? Ne sözler yazıyor be. Harcanıyor abi adam takside. Aşkın Tuna'ya rakip olacak adam Murat Erdatlı ama işte harcanıyor. Kıymeti bilinmiyor. Murat abinin sözlerine 10 üzerinden 9 veriyorum. Akif'in müzik seçimine 4,5 veriyorum diyor Raşit. Vay be bir sanatçı gözüyle, sahne almış bir insan gözüyle Raşit müziği beğenmedi. Buradan Onur abinin 18 yıl önce Viyana'ya ayak bastığı günü tebrik ediyorum diyor. Raşit sen nereden biliyorsun 18 sene önce bugün Viyana'ya Onur'un ayak bastığını ya? Vallahi korkuyorum çok yakında iç çamaşır rengini falan söyleyecek yani. Abi yok böyle bir şey ya. Aa bak Murat abi. Ya Arkadaşlar Murat abimin arkasından konuşuyorsunuz. Dedikodusunu, gıybetini yapıyorsunuz. Adam Emine ablama ve ailesine şarkı zaten yapmış ya. Dinleteceğim şimdi birazdan. Çikolata reklamı gibi olmuş maalesef diyor. 10 üzerinden 3 verdim diyor Şenol. Şenol, Murat abiyle aranızda halledersiniz. Murat Erdatlı ile. On üzerinden 3 verdi ya. Hani insan yalandan 5-5 der ama Şenol'da o da yok. 10 üzerinden 3 diyor. Aba net normal. Ya insan emek için 5 falan verirdi ya. Şimdi Murat Erdat da kuzu cezası yedi mi diyor. Sesli mesaj attı diyor. Yok. Murat abime öyle yok. Murat abiye ben bugün yemek ısmarlayacağım. Bir sesli mesaj ama içinde amca geçiyorsa hemen cezayı kestik Haydar. Ben de isterim hem bana hem de dükkanım MM Motor Shop aradı. Valla sipariş üzerine Murat Erdatlı sipariş üzerine yazıyor musun abi şarkı? Bak müşteriler çoğaldı Murat Erdatlı.
1: Yapma işte en başta sesli mesaj atanlara bir kuzu yazacağım dedim. Bak gene dümendesin Ali amcam benim, yapma lütfen.
0: Ya Dündar, Haydar dümen varken bana dümencilik düşer mi ya? Ay. Çocukluğum, gençliğim, dert ortağım, kardeşim Eda'ma ve kutlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Cansınız diyor Leyla Hanım'ın mesajı. Alles Gute tekrardan. Mehmet abi, Ştürk Mehmet, sen bunu çal da doğum günüm kutlanmış olsun dedin de hangi abi o ya? Geçen yıllarım. Hangi şarkıymış o ya? Geçen yıllarım.

Geçen yıllarım var, öyle bir şarkı var ya. Bir de kaybolan yıllarım var. Sonra yorgun yıllarım var. Bir bakalım, bir dinletelim bir dörtlük. Oo, türküymüş bu. Ağır, ağır versiyon. Dur birazcık öne alalım, hızlandıralım. Şuraya. Birazcık daha öne alayım. Biraz da. Abi bir dakika sazla girdi ya.

0: Dur şöyle yapalım abi, şu şarkıyı dinletelim. Bunu verelim. Herkesin bildiği bir şarkı. Güzel de bir eser. Bugün Orhan Baba'dan da bir dörtlük dinleteceğim.
1: Dönüşü yok, beraberce karar verdik ayrılmaya, alışmalı.
0: Bu arada arada bir tane de Pindrings gömdüm, iyi oldu. Arkadaşlar, kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Roto Home ve Roto Mobile'de. İndirimler olanca hızıyla devam ediyor. Roto Home'da bu hafta müthiş kampanyalar var. Kaçırılmayacak fırsatlar var. Türkiye'de bile bulamayacağınız fiyatlara halılar, yolluklar, bardak setleri ve evinizin ihtiyacı olan birçok ürün Roto Home'da. Roto Home 11. Viyana'da. Simmering Yapıştırası 99 numarada.

0: Vay be, eserin güzelliğine bak. Bir de bunu gönderelim. Bir de bunu. Az, bir dörtlük, fazla değil. Geliyor geliyor şuradan. Biraz ileri alalım şuradan.
1: Böyle olsun istemezdim.
0: Abi bu değildi ya.

Yok canım, adamın yılları yanmadı, adamın doğum günü, yapmayın böyle, nasıl bir şarkıdır bu ya? Vallahi dur bir saniye, yıllar utansın. Utansın abi, yıllar utansın. Şarkıya gel, şarkıya. Baba Müslüm.

0: Oo diyor, Ali Beyler teşrif etmiş, dükkana gelmişler, hoş gelmişler. Ali Beyler sabah da yayında yoklardı, bu aralar yayını çok boş bırakıyorsunuz diyor. Yasin hoş geldin. Yasin Akboğa, Star Ryzen, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Nasıl yoktum ya, sabah 7'den beri buradayım ben ya. Yasin, 3 güncük yoktum ya, sadece 3. Yarın bitecek diyor. Raşit ve Şenol'a hiç çok görmedim.
1: Bizim gönlümüze hasret düşüren...
0: Biri hiçbir şey yapmayanlar diyor, karar diye. Hadi yayın. Abi atıyorum, hemen atıyorum birazdan Murat abi. Bizim...

Vay be, güzel bir eserdi ama fazla dinletemiyorum arkadaşlar. Yayın artık son düzlüğe girdik yayında. Birer dörtlük dinletip geçiyorum. Herkesin gönlü olsun.

0: Çok güzel bir konumuz var ama yarına kaldı artık. Merak edin, yarın olduğunda konuyu işleyeceğiz hep birlikte. Merak edin ki yarın tam kadro herkes burada olsun. Hakan, o nasıl oluyor ya? Abi diyor, galiba benim de doğum günüm bugün diyor. Galibası nasıl oluyor Hakan? İstanbul Sultan Gazi. Müslüm Baba. Eyvallah Mehmet Öke, dinleteceğiz ya. Songül Hanım, geriden dinliyordun. Şöyle arkadaşlar, yani Viyana FM'i sık dinlediği belli oluyor Songül Hanım'ın. Ne kadar çok sık dinliyorsanız, arada işte arka plandan kapatmazsanız uygulamayı, sadece stop düğmesiyle kapatırsanız belli bir gün sonunda yayın geriden gelmeye başlıyor. O yüzden arka planda kapatın, tekrardan açın. Dündar, nereye gidiyorsun? Hayırdır ya? Şimdiden yarından görüşmek üzere. Hadi bakalım, kolay gelsin Dündar. Şütrek Mehmet Bey'in doğum günü kutlu olsun. Rabbim uzun ömürler versin. Çok teşekkür ediyoruz Şengül Hanım'a. Dündar işi zor bitirir bugün. Olan yeğenime oldu diyor. Çocuk bir hafta çalışacak, zaten burnundan getirir diyor. Sen bir an önce işe gitmen lazım Yasin. Yasin tek baş, yoksa sıkıntı. Vay be. Ben de kampanyadan yararlandım. Yok, kampanya bitti. Kampanya bitti. Şimdi diyor, Raşit'in kuzu ne oldu? Raşit'in kuzuyu alıyoruz ya. Yazdık Raşit'e bir tane kuzu. Öyle ses kaydı atmakla olmuyor bu işler. Ceza, ceza, ceza. Yarın konu çok diyor. O ne ya? Leyla Yifa, o ne? Ben Nevşehir Kapadokya'ya gidiyorum. Mirza'ya Leyla'nın neler yaşadığını anlatmaya diyor. Allah Allah, o neymiş ya? Televizyonla hiç uzaktan yakından alakam yok. Yasin, hiç bilmiyorum o yüzden. Sıfır, sıfır, sıfır, sıfır.
1: Dayı çok güzel, şarkı çok güzel. Ali abim her şeyden güzel.
0: Adam tribüncü ya, eyvallah Onur. Yasin gelseydi 2-3 saatlik işimiz var diyor. Gelmedi, işi bitiremiyorsun. Vay be Dündar. Adam seni deniyor. Zam yapacaktı iş durumuna göre. Başarısız geçti demek ki. Şimdi bana kuzu yazdıysan, o zaman Rafet abiye de bir kuzu yazar mısın diyor. Bugün çok sessiz kaldı. Rafet amcamıza da bir kuzu yazalım. Vallahi bugün dur. Arkadaşlar şunu da vereyim yayına. Şunu da vereyim. Ondan sonra 11.

Vallahi bugün ne kadar kalabalık geçti böyle ya. Maşallahınız var, süpersiniz. Dur hemen dinletiyorum. Hemen. Bir de açabilirsek geliyor arkadaşlar. Open, Nix Open. Heh, şuradan.

Söz Murat Erdatlı, beste ve müzik düzenleme Akif miydi? Murat Erdatlı. Murat abi harcanıyorsun yemin ediyorum var ya. Murat abi de ne gizli cevherler varmış böyle. Şenol diyor ki ya bu olmuş mu Allah'ınız aşkına diyor ya. Şenol öyle diyor valla. Ne diyor ya diyor. Ne diyor diyor. Bu olmuş mu Allah aşkına diyor. Soralım arkadaşlar, olmuş mu bu eser hızlıca? Hem de veda etmiş olalım. Murat abimin henüz keşfedilmemiş bir bir mücevher gibi maşallah diyor ya. Vallahi Süleyman Şimşek aynen, Murat abide ne gizli cevherler varmış ya. Zaman az kaldı yoksa herkes yazardı. Çok geride kaldın, tüm ülke Leyla diyor. Allah Allah, benim niye yok ya? Benim haberim yok Yasin Akba. Tüm ülke Leyla diyormuş. Allah Allah. Bayram Yıldırım eyvallah. Saat 1 gibi biter en geç diyor. Bravo. Güveniyoruz sana Dündar. Yok hepsi ben diyor. Oo, müzik de. Söz, beste, müzik hepsi Murat Erdatlı be. Vay be. Vay Murat abi tebrikler. Şimdi yerin dibine girdim ben de. Tamer yerin dibinden çıkamazsın bilgilersen. Murat abi tebrikler diyor. Şarkılar güzel. Aynur Demircan. Murat abi menajere ihtiyacın varsa ben üstlenirim diyor bu görev diyor. Bak Murat abi talipler artıyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar hızlıca emojileri gönderin. Gönder gönder gelsin. Vedamızı yapıyoruz. İbo bekliyor yayına girmek için. Ben çıkacağım ki İbo gelsin. Hızlı hızlı gönder, veda edeceğiz. Murat abi Fenerbahçe'yi de şampiyon yapar mısın diyor ya. İmkansızı imkanlı hale getirdin diyor. Ay. Onur eyvallah. Teşekkürler, Allah her şeyi gönlünüze göre versin diyor inşallah. Mehmet abi geç geldin, biraz erken geleydin. Daha neler yapardık Şütürek Mehmet. Geç yazdın abi, yayın bitiyor. Perihan Hanım çok teşekkür ediyorum. Murat abi, Murat Erdatlı teşekkürler. Gönder emojileri. Kader Hanım çok teşekkürler. Beytullah eyvallah kardeşim, güzel bir günün olsun. Abi bu bitiş şarkısı olarak nasıl bir şeydir bu ya? Olaysız dağılıyoruz arkadaşlar, tamam mı? Dağılıyoruz olaysız. Yasin tek baş eyvallah kardeşim. Şütürek Mehmet eyvallah abi, teşekkür ediyorum.

Emin abla teşekkürler, Ayten Hanım teşekkürler, Nihal Hanım teşekkür ediyorum, Şengül Hanım teşekkürler, Onur teşekkürler kardeşim. Mehmet teşekkürler. İsimsiz dinleyici teşekkürler. Şimdi sadece numara olduğu zaman bilemiyoruz tabii isim kim dinliyor. Yaz, isminizi yazarsanız rehbere kaydederiz arkadaşlar. Şenol teşekkürler kardeşim. Arkadaşlar yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hepinize güpgüzel, musmutlu, besbereketli, hap hayırlı, süp süper, müs mükemmel, kop kolay bir gün diliyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

0: Varsın her santimine, unutmasın 15 sene.
1: Herkese günaydın. Guten Morgen. İyi sabahlar diliyoruz. Avrupa'dayız. Almanya'dan yayınımı gerçekleştiriyorum. Birkaç gündür buradayız. Tabii cuma geldim Almanya'ya geçen cuma. Cumartesi günü gündüz çok güzel bir yayın yaptık. Çok da keyifliydi. Cumartesi heyecanımızdan sonra pazar gecesi aşkın sesini yaptık. Pazartesi dün de yayındaydım ve bugün de yayındayım. Yani dünyanın neresinde olursam olayım yayınlarımızı aksatmadığımızı gösteriyor. Ve bu da bir patron için en güzel heyecanlı bir durum yani elemanlarla beraber. Ya ne güzel bir şarkı. Benim çok sevdiğim Amerika'da yaşayan Ramiz abim çok kıymetli birisi. Hatırlar mısınız Türkiye'de bir tane kit vardı, Kara Kit. Kara Şimşek, özür diliyorum. Kit diye hatırladınız mı? Şu anda onun Türkiye'deki sahibi. Sevgili Ramiz'in çok güzel bir şarkısı var. Bunca şeyden sonra ben de bırak. Guten Morgen İbom. Ya Nuray abla sen balsın ya, aşk ya. Nuray ablam benim gerçekten çok kıymetlim. Bugün bütün özlem dolu şarkıları sana yollarız güzelim. Çiko'yla seni çok öpüyorum sevgili Tolga'yımı. Bir canım hepinizi çok öpüyorum. Çok tatlısınız. Şöyle size bir sarılayım böyle. Gelin gelin. Süleyman'cığım günaydın kankacığım. Hoş geldin İbo. Sana da günaydın demiş. Mustafa'cığım sana da günaydın. Süleyman'cığım sana da günaydın. Aa ne kadar güzel. Süleyman Şimşek ve ailesine ona da bir günaydın diyelim. Guten Morgen kanki. Viyana'da mısın dostum? Kimlerlisin yine? Benim adım dilinde mi yoksa silindi mi bile? Bakıyorum. Sadık geldi. Günaydın İbo diyor. Sadık neredesin kral ya? Neredesin? Ah Sadık eskisi gibi değilsin artık ya. Parayı buldum bizi unuttun be gülüm ya. Güzelleştim sandım ama geceler affetmez. İzmir güzelleri geldi günaydın. Aramıza Gökçe'yi de aldım İbo'cum demiş Sinem. Tuğba, Gökçe. Gökçe kim kız? Bir selfie at bakalım. Kızım bir normalde bir şeye girmesi lazım. Heyete. Heyete sokmam lazım. Hemen alma grubu herkesi. Bir göreyim bir selfie at. Huyu suyu nasıl? Bizi adapte olabilecek mi? Tuğba ve Sinem herkesi almayın gruba. WhatsApp grubuna öyle herkesi almayalım, davet etmeyelim. Şimdi Gökçe diyecek ki ben herkes miyim? Guten Morgen, alles gut. Murat Erdat da diyor ki Guten Morgen, one sorgen. One sorgen, ya one sorgen. One sorgen, yani sorun yok demek değil mi kanka? Bak nasıl çözdüm bu işi be. Abi bu Almancayı öğrenmek için Almanya'ya geldim ya. Aha benim prensesim de geldi, Ezgi'cim benim. Ezgi, İbo abine şu gözlüklerini al kız. Ezgi benim prensesim valla. Günaydın kanki. Günaydın güzelim, nasılsın Ezgi'cim? Ezgi Gökçe geldi. Ecem Gökçe'nin güzeller güzeli. Ecem'in kardeşi. Annesi de dünya tatlısı benim kıymetli annem, ellerinden öpüyorum. Nurcem anne. Sevgili Tekin Baba. Tekin Baba varsa sorun yok.

Şimdi beni bugün Almanya işte Bircan davet etti. Anka Premium Event Nuray ablayla. Southside Piercing. Onlara teşekkür ediyorum. Şimdi ona göre bir program yapmam lazım. Çünkü ben Perşembe sabahı geleceğim Türkiye'ye. Yarın Azerbaycan'a gidiyorum. Bakü'ye gidiyorum. Yarın akşam oradayım. Hiç uyumadan gece İstanbul'a ineceğim. Yazık bana, yemin ediyorum. Valla para kazanacağım diye canım çıktı ya. Acaba ateşle barut yan yana durur mu? Şimdi benim WhatsApp gruplarım var. Prens'in melekleri, İbo'nun melekleri. Ondan sonra Cima, yine İzmir güzelleri. İzmir güzellerinden Gökçe selfie atmış. Bir bak bakalım diyor, ona göre. Oo. Tuğba alalım. Alalım güzelim, alalım Gökçe'yi. Gökçe hak etti. Evet, İzmir güzelleri grubuna Gökçe'yi alalım. İbo'cum bir bak bakalım, alıp almamak sana kalmış diyor. Bence olmalı. Gökçe olmalı ya. Bence olmalı. Evet, teşekkürler. Hadi bakalım. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Herkesi WhatsApp'a bekliyorum. Süleyman diyor ki ben neden yokum o WhatsApp'a? Aa, sen olursun diye yoksun. Süleyman'cığım valla maalesef ya. Tüh ya, listemiz doldu ya.

+43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gelen tüm mesajları da okumaya devam ediyoruz. Kadir Balık, bizi kimler dinliyor? Şu anda seni Çekmeköy. Aa, süper. Hemen şöyle bir göz atayım mesajı. Kadir abinin mesajı şimdi gördüm. Sevgili Zühre Kaplan dinliyor bizi. Zühre Kaplan Güzellik Merkezi bizi dinliyor. Ne kadar güzel. Zühre Kaplan nasılsın? Zühre Kaplan Güzellik Merkezi. Sevgili Zühre Kaplan hanımefendiye ve sevgili Melek Hanım için ben çok güzel bir şarkı hazırlamak istiyorum. Ekibi, ya bir şey soracağım. Zühre Kaplan'ın yerine biz, Kadir abi, gittik mi seninle? Zühre Hanım burada mıyız? Zühre Kaplan ses ver. Çekmeköy burada mı? +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Zühre Kaplan Güzellik Merkezi bizi dinliyorsa onlara bir selam yollayalım. Hatta bir gün sizin orada da yayın yapalım ya. Çekmeköy burada mı? Zühre Kaplan Güzellik Merkezi'nden Zühre Kaplan Hanım Efendi ve Melek Hanım için o kadar güzel bir şarkı hazırladım ki çok şanslılar. Adınıza özel muhteşem bir şarkı. Zühre Kaplan Güzellik Merkezi Çekmeköy'de ve Melek Hanım için günün en güzel şarkısı geliyor. Hazır mıyız Zühre Hanım? Melek Hanım, Kadir Balık, ünlü televizyoncu ve medya kuruluşlarında çok önemli bir isim. Onu seviyoruz. İyi ki varsın Kadir abi. Beni çok destekliyor. Valla sektörde beni çok destekliyor. Onun yeri bende çok ayrı.

Zühre Hanım'ın yanına gitmemişiz. Kadir abi beni niye götürmüyorsun? Nein Kadir balık. Nein Kadir balık. Bak Almanya'dayım şu anda. Ah Kadir. Ah sayın balık ah. Zühre Hanım orada. Melek Hanım orada. Orada güzel bir radyo yayını yapan bütün Avrupa bu markayı duysun. Ah be abimle. Ah be. Ya kaç gündür Avrupa'dayım. Yemin ediyorum özledim İstanbul'u ya. Burada çok kıymetli iş kadınları, iş insanlarıyla güzel toplantılarım oldu. Umarım her şey çok güzel geçecek. Acaba bu şarkı bana mı gelmeli yakışıklı falan?

Sevgili Rüya İbocum, rüyayı da alayım mı demiş. Tuğba'cığım yayından sonra seni arayacağım. Dur. Şu an 13 kişi olduk Gökçe ile beraber, İzmir'in güzelleri.

0: Şu an kimseyi alma. Çünkü bir İzmir programım olacak. Sana zahmet, bana alacağın kişilerin önden fotoğrafını atarsan çok sevinirim. Gökçe okey, yani benden geçti. Ama Rüya'yı görmem lazım. Çünkü belirli bir kriterlerimiz var bu gruplar için. Onlara uymaları lazım yani. Çünkü kıskançlık olmaması lazım. Kibir, nefret, ondan sonracıma argo kelimeler, bu tarz şeyler bize hiçbir zaman uymaz. Sonuçta ben bir güzellik merkezinin enerjisiyle yayın yapıyorum değil mi? Güzel böyle, nasıl bir bakım var güzellik merkezlerinde Zühre Hanım değil mi? Ayzen bizimle bugün. İbo'nun güzelleri, melekleri de var. Ve Viyana yakışıklarını seçeceğiz. Viyana yakışıklıları hazır mısınız? Şimdi de Viyana'da Viyana güzelleri ve Viyana yakışıklılarını anketi yapacağım. Onlara bir WhatsApp grubu kurduracağım. Oradan da herkes birbirine link atacak. Yani ailemiz böyle daha çok büyüyecek. Bakın ben Almanya'da %2.6 büyütmüşüm radyoyu. Abi çok çalıştım ya, yemin ediyorum. Ali Süsen kıymetini bilir bilmez. Aa, hiç önemli değil. Benim kıymetim her zaman biliniyor. Ali abi sabah sabah sana takılmadan valla günüm rast gitmiyor ya. Uğraşacağım ben, seviyorum Ali abi. Şengilciğim hoş geldin güzelim. Pindirinksleri de içmişsin. Maşallahım var. Ayşe Hollanda'dan sence ben nasılım demiş. Saçlar, burun yapısı, dudak ve çene yapısı kızım. Valla şimdi var ya, Zühre Kaplan'ın orada olsaydın bir de sana güzel bir bakım yaptırırdık. 10 numara olurdu. Güzeller güzeli. Bugün İbrahim Elden, Hollanda, Almanya, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs, Türkiye'de yayınlarımız var. Dünyada en çok Türklerin dinlediği radyo seçildik. Hem de üst üste 2 yıl. Vallahi kolay değil. Canımız çıkıyor ya. Bu kadar çaba gösteriyorum. Gerçi patron da ekstra zam yapacak inşallah bana. Kadir abi, bu olaya bir el at be. Sayın Balık. Guten Morgen demiş. Oo, günaydın İbo. Hoş geldin sevgili Kamer. Kamer sen yaşıyor musun ya? Acaba Kamer bizi engelledi mi? Kamer'i seviyoruz ya. Kamer, ben ne zaman Viyana'ya gitsem ortalıktan kayıp. Kız tamam, görmeyeceğim seni. Boş ver. Semra Sima geldi. Semracığım hoş geldin güzelim. Kahvesiyle gelmiş. Çok güzel, kıymetli sanatçım benim. Onu da çok öpüyorum. Aha, benim güzellerim geldi. Nuray ablamla Bircan'ım da geldi. Acaba ikisi çok mu güzel görünüyor? Nuray abla ne diyorsun? Southside Piercing ve Anka Pyramid Event.
1: Karşılar.
0: Onlara da bir şarkı yollayalım. Neredesiniz bakayım? Oo, Nuray ablamdasın.
1: Dedim benim.
0: Acaba sen Nuray abla da bir oda mı almalısın Bircan? Bence siz beraber yaşayın. Ebru geldi, Çiğdem'in kardeşi, güzeller güzeli. Çiğdem de şu anda bizleri dinliyor. Ebru da dinliyor. Günaydın İbrahim Elden demiş. Samsun Atakum. Oo. Abi nazar değmesin de bugün bayağı bir reyting güzel ya. Allah'ıma şükürler olsun. Salim abi bu ne yakışıklılık be. Çayını almış, tam oflu yemin ediyorum. Salim abi tam oflu şu anda. Kıymetli dostum, tüm oflulara da selam yollayalım. Seni böyle dinliyorum demiş. Asla. Kuzen kaçta geliyorsun diyor. Sana küsüm. Çağırma kuzen, ben de gelirim diyor. Geliriz Salim abi. İzmir programına beraber gidelim demiş Salim baba, olur. Sana kızamıyorum, sana küsemiyorum. Salim abi hoş geldin, oflulara selam. Ezgi diyor ki bak Tekin baba seni böyle dinliyor. Tam böyle enerji güzel ya. Karadeniz'in hırçın delikanlısı. Tekin baba. Tekin baba çay içiyor şu anda. Tekin babaya selam, damara devam. Ezgi diyor ki kuzen kaçta geliyorsun İstanbul'a? Acaba beni mi alacaksınız Ezgi? Tekin baba beni havalimanından alır mı? Hayır canım. Turgay belki alır. İbocuğum G kasaya bindin mi demiş Almanya'da. Nerede? Almanya'da her taraf G kasa, bir binemedik. Çağırma kuzen gelirim diyor. Teşekkürlerimizi iletelim. Dün bindim ya, bizim arkadaşımızın G kasası vardı. Sevgili Hüseyin'in. Hüseyin dedim, şu G kasadan. Bu garibi çok yordum. Adamlarda para var ya, yemin ediyorum G kasa enerjimizi yerine getirdi. Yeni versiyon ama 2025. Asla sana kızamıyorum. Kaçta iniyorsun demiş. Alırız ya. Çağırma, alırız ya. Ezgi. Sence Tekin Baba beni havalimanından alır mı? İbocuğum, bendeki güzellik kimde var demiş Yağmur. Bakalım. Ama tek gösterimlik atmışsın. Bir kere de bakmam lazım. Vallahi sendeki güzellik herkeste var güzelim. Evet İbo ya, bir nasip olmadı demiş. Kimseyi. Yok be Kamer, canı sağ olsun gerçekten. Ölmedi. Yaşamaya çalışıyorum demiş. Sen yaşa da bizi görme, boş ver. Sen mutlu ol. Başına. Sen değerlisin bizim için. Karşılaşma anı. Artı 43 660 130 19 79 sevgili Kamer, bizi her zaman dinler ve dinletir. Koç burcu olduğu için bir anı bir an tutmuyor. Ben alışkınım. Koçlar o yüzden çok gündemimde değil. Çünkü ben böyle hani sürekli değişken ruh hallerini sevmem. İbocuğum, senin yattığın koltuktayız şu anda demiş. Ya abla ya, çok iyi. Evet ya Nuray abla, beni misafir etti. Çok da mutluydum yani. Ama koltuk koltuk değil valla. 2+1 oda gibi. Pindirings içiyoruz bugün. Pindirings günaydın. Avrupa'nın en güzel kızlarına günaydın diyor Bircan. Günaydın. Artı 43 660 130 19 79. Viyana'nın yakışıklılarını seçince beni de eklemeyi unutma demiş. Tabii ki Orhan. Bakayım yakışıklı mısın? Evet, seni de alabiliriz. Gayet karizmatiksin kanka. Kaçta İstanbul'a iniyorsun? İbocuğum ben seni alırım demiş. Perşembe 11.25'te de ben iniyorum demiş. Kanka ben perşembe yokum ki. Ben yarın Azerbaycan'a gidiyorum, Bakü'ye. Şu Allah Allah. Oynayalım hadi bakalım. Bir saat, bir saat, bir saat, bir saat. Yaşa be İbocuğum be, maşallah. Almanya, Almanya olalı. Böyle coşku, böyle heyecan görmedim. Sevgili Sefa hocam da geldi. Kalp doktorum da geldi. Allah'ım hocam, şu kalbime bir bak. Şu kalbime bir bak hocam. Şu kalp ritmine bir bak, kurban oldum. Yürü Dilber yürü, ömrümün varı. Kahve içelim denk gelirsek. Ya Süleyman, ne kadar cimrisin ya. İnsan der ki seni yemeğe götüreyim kanka. Kahve içelim diyor ya. Bu arada Avrupa'da kahve çok bedava ya. Abi 3 euro 4 euro kahve. İstanbul'da yemin ediyorum bir kahve 6-7 euro'dan başlıyor. Aylar yıllar geçti, göremez o. Mesela benim arkadaşlarım diyor ki sizi yemeğe götüreyim. Niye kanka diyor. Oğlum kahve daha pahalı Türkiye'de. O yüzden arkadaşlarımın çoğunu hep yemeğe götürüyorum. Bir de benim Güngören köy içinde bir kebapçım var. Sabaha kadar yeseniz 100 euroyu geçmez. Abi 3 kişi gidiyoruz. Ayıptır söylemesi. Yiyoruz kebapları, gömüyoruz. Abi 3 kişi tatlısına kadar ye, 100 euroyu geçmiyor. Bugüne kadar geçmedi, bilmiyorum. İstanbul'dan.

Ezgi Gökçe. Ezgi'cim buyur güzelim, ne diyor? Alırmış kuzen ya babam diyor. Öyle dedi ya Tekin Baba. Sen nasıl bir kral babasın ya. Acaba Tekin Baba bana tarife yazar mı? Tekin Baba tarifi açar mı? Dur, kredi çekeyim Tekin Baba, ona göre al beni.

Gerçi diyor Gülüşüm da onun da arabası var. Acaba Güler de beni alır mı? Bir konvoy yapalım ya. Ya diyor akşam da yemeğe geçeriz demiş. Kankam yemeğe de geçeriz kankam. Süleyman sadece beni kahveyle kandıramazsın Sayın Şimşek. Viyana'nın sevilen dostlarından hazır mısın Sülocuğum? Süleyman. Kanka yakışıklıyı seçerken birinci benim olmam lazım bir de diyor. Diğerleri demiş. Aynen. Murat abi Erdat da seni bir numara seçeceğim. Viyana'nın en yakışıklısı diye.

Vallahi maşallahımız var. Ender diyor ki ben de yakışıklı olabilir miyim? Tabii Ender abi. Ender abi de alacağım. Bu arada Pindrinks güzelini seçiyorum. Pindrinks'in en yakışıklısı kim olacak? Pindrinks güzelini ve yakışıklısını seçiyor. Avusturya'da Pindrinks. Allah Allah. Pindrinks'leri içiyor muyuz? Soğuk içelim. Çilekli hibis, hibiskuslu. Haydi bakalım. Ray ray ray ray ray ray ray. İbo Paşa'mın keyfi yerinde. İbo'yu dün GKS'yla gezdirdiler. Yedirdiler, içirdiler. GKS burada mı? Al. Sevgili Hüseyin'im, Hakan'ım. Maxim burada mı? Aslan Event burada mı? Aslan Event. Kardeşlerim benim ya. Allah, ikisi de çok yakışıklı ya. Benim kardeş gibi çok sevdiğim böyle gerçekten. Hollanda. Ayşe diyor ki kız ne o, nar mı o? Greyfurt mu? Ne yapıyorsun? Nasıl besleniyorsun? Sen ne yiyorsun, ne içiyorsun böyle Hollanda'da? Bilmiyorum ki. Enerjin maksimum valla. Sıfırdan yüze 3 saniyede çıkıyorsun maşallah ya. Ya bugün biraz böyle bu tarz takılayım ya. Her gün cool şarkılar takılıyorum. Sıkıldım valla. Biraz bugün değişik müzikler çalayım ya. Zühre Hanım burada mı? Aa, Kadir abi bak. Kadir abi bir selfie atmış. Valla o da İstanbul'un en yakışıklısı. Kadir abiyi seçelim. Kadir Balık. Kanka harika görünüyorsun ya. Reis ya. Bugün Zühre Kaplan'dan da 3 kişiye bir cilt bakımı verelim. Kıymetli hanımefendiler, sizi şımartalım. İstanbul'daki dinleyicilerimizi unutmayalım lütfen.

Sefa Hanım, kıymetli hocamız, doktorumuz da dinliyor şu anda. Sefa Hanım, hazır mıyız? Kalp doktorumuz Koç Kadını burada mı? Ses ver.

Yoksa bir sola hazır mıyız? Ya kim geldi? İzmir'den Gökçe geldi. Hoş geldin Gökçem. Alsancak'tan İbocum, sevgiler, selamlar. Ben de burada tırnak yapıyorum güzel kadınları demiş. Aa, Ezgi duymasın, gelir İzmir'e. Gökçe, bak onun soy ismi de Gökçe, Ezgi Gökçe ama senin normal adın Gökçe. Bak yemin ediyorum sana, bizim Ezgi duymasın senin tırnak yaptığını. Vallahi sabah 6'da namazdan sonra gelir. Ben diyor Pinderings'te Cool Line olanı çok seviyorum. O çok hoşuma gidiyor. Pinderings Cool Line. Ezgi valla ben de onu seviyorum da. Şu an yanımda çileklisi var. Ben çileği çok severim. Gördün mü? Ayşegül. Ayşegül Kral burada mı? Sevgili Nida, Sena, Ecem. Hadi bakalım, en güzel şarkıları armağan olsun. İbocum, Hamburg'a ne zaman geliyorsun demiş. Aa, Hamburg kaç

Oya ve Arzu pastaneleri var. Kendileri çok güzel el yapımı muhteşem ürünler yapıyorlar Hamburg'da. Beni de davet ettiler ama arabayla Hüseyin diyor ki abi 4,5 saat önce gideriz. Hadi ben biraz basayım. Senin içine biraz cezayım, yine 3,5 saatte gideriz demiş. Nine Oya Arzu. Vallahi gelemeyiz ya. Yoksa dedim bir Hamburg yapıp oradan mı? Nine olmaz. Abi ne yaptın diyor ya. Sen de o kadar değil yani. Roketsan. İbo'cum diyor normal şartlarda 6-7 saat diyor. Kanka ama seni 4 saatte götürürüm demiş. Biraz da basarız gaza. Cezaları sana yüklersek 4,5 saatte oradayım demiş. Hüseyin kalsın kanka. Ödeyemeyiz canım, ödeyemeyiz. Paramız yok.

İstersen götüreyim seni, tüm cezaları ödeyeceksen demiş. Yok kanka, yok, sağ ol. Ben İstanbul'dan bir gün Hamburg bileti alır giderim. Daha avantajlı olur kanka, ben niye bütün paramı oraya vereyim? Ben valla zor şartlar altında para kazanıyorum. Sabah daha yataktan çıkamadık ama hala seni dinliyoruz Nuray'ımla ya siz. Gece maşallah, o zaman bayağı bir elma suyu ve üzüm suyu içmişsiniz yani Bircan. Bugün yürüyüşe de gidememişsin. Oo, acaba Bircan'ın bütün dengesi bozuldu mu? İbo diyor sen bir an önce git de diyete başlayalım diyor. Geldiğinden beri et yediriyorsun bize de. Ha, ben seviyorum ya. Hasret Hanım geldi, günaydın. Bu arada İstanbul Çekmeköy'den az önce dedim ya, Zühre Kaplan Güzellik Merkezi'nden 3 kişiye cilt bakımı verelim. Melek Hanım'a ve Kübra Hanım'a. Kübra Hanım inşallah sağlıklı bebişiniz olur, dünyaya gelir. O güzel aileye sevgiler, selamlar. İbrahim Bey iyi yayınlar diliyorum demiş. Kim bu güzel mesajı atan? İyi yayınlar Hasret Hanım. Bugün evden çalışıyorum, o yüzden keyifle dinliyorum yayın. Müthiş demiş, mükemmel. Patron, görüyor musun mesajları? Bak mükemmel diyor dinleyicilerimiz. Hep bunları bir artı bir yıldız koyalım yanına. Vallahi ya biraz da, ama Avrupalı benim kıymetimi biliyor ya.

0: Valla çağırmasın bak İbo, bir de İzmir çok yakın, giderim demiş. Valla Ezgi gider. Ezgi beni de götür ya. Güler'e söyle, onun da arabası var. Onun arabası var, güzel mi güzel. Onun G kasası var. Güzel mi güzel. G kasa burada mı? Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten Almanya'nın havasından mı, suyundan mı, ondan mı, bundan mı bilmiyorum ama şöyle bir mutlu gidiyorum İstanbul'a ya. Gitti Allah nasip ederse tabii ki. Bu akşam, bugün Almanya'da son günüm. Bekle beni Almanya, yine geleceğim. Acaba İbrahim Elden en kısa zamanda yine mi gelecek? Ya bunlar bana sınırsız vize verdi, hiç iyi yapmadılar ya. Acaba benim Avrupa'da oturum iznim mi var? Hayır, nine bu. Acaba İbrahim Elden sürekli Avrupa'ya geldiğinde insanlar mutlu mu oluyor? Yayın inanılmaz eğlenceli ve çok güzel demiş. Bak diyor, yayın o kadar müthiş ki demiş. O yüzden erken kalkıyorum bu yayın için diyor. Ali abiyi dinliyorum, seni dinliyorum. Ne kadar güzel Ezgi, teşekkürler. Aynen, biraz Ali abiyi de pop popla çünkü patron. Pop poplamamız lazım yani, patronsuz olmaz. ...18 aldın mı kuzen? Aynen kuzen, 18 Pro Max. Bir tane de 18 Pro aldım. Gelsin bakalım, paraları yedik be kuzen ya. Bitirdim bütün kazandığım paraları. Bir tane 18 Pro Max aldım, bir tane normal Pro aldım. Türkiye'ye götüreceğim. Çoluk çocuk evde perdeyi kemiriyor. Ben bütün parayı gittim. Pro Max'e verdim ya, vallahi. Neyse, kredileri öderiz artık, bir yıl. Günaydın İbo. Evet ya, görevdeyim şu anda ve seni dinliyorum demiş. Kalp doktorum geldi. Doktorum. Acaba doktorum bana selfie atar mı bugün? Sefa hocam, bir 5 euro fazla olsun, bir kırmızı olsun be.
1: Yine zindan oldu dünya başıma. Gönlüm ataşlara yandı gidip.
0: Gönlüm ataşlara yandı. Ah be, vay limine. Semra ablacığım, slow şarkı yayına kıştı, bugün yok. Seni seviyoruz. Senin şarkıların her zaman başımızın tacı, öpüyoruz çok. Oksijeni bekliyoruz ablacığım artık. Oksijeni bir an önce çıkart, onu çalalım. Yeter şarkısı hep listemizde, her gün paylaşıyoruz. Bir tane de bana alırız demiş iPhone. Alırız be kuzen. Hayırlı olsun kuzen. Doğum günün de 18'inde biliyorum, 18 Ekim'de sana. Hüseyin, şu senin kullanmadığın telefonları varsa G kasa burada mı?
1: Uzaktır yollarım, dolandım geldim.
0: Ebru geldi. Ebru bakalım sesli mesajda ne diyor Atakum'dan. Buyur Ebru'cum, günaydın. Ebru kız, olduğu gibi boş sesli mesaj atmışsın. Yemin ediyorum. Ebru boş bir sesli mesaj atmış. Yani onu ben mi doldurayım Ebru?

Ya bugün de böyle olsun ya. Bugün tarzımızın biraz dışına çıkalım. Ya hep cool takıl, cool takıl. Bu ne ya? Cool line. Cool line Pindrix gibiyim vallahi. Fatma abla burada diyor. Fatma ablanın da selamı var. Kahvaltı yapıyoruz. Fatma abla ne yapıyorsun canım? Ebru ve Fatma abla için geliyor. Hadi bakalım kızlar. Şeker olan, yandım şeker olan, anasına darılmış. Günaydın psikolog Ecem. Hoş geldin güzelim. Hoş geldin Bircan. Hayırlı günler. Çok teşekkür ediyorum. Ayşegül hoş geldin.

diyor ki tansiyonum bu arada çok yükseliyor demiş. Herkes yar yine mutlu. Aman kendine dikkat et canım benim. Semra ablacığım sen bize lazımsın. Allah Allah. Yandan maşallah. Abi Almanya'da çok eğlendim ya. Ya bakın geçen hafta da Viyana'daydım. Ama Almanya'daki eğlence çok başkaymış be. Bir daha geleceğim Almanya. Dadı damağımda kaldı. Burada herkeste G kasa var ya. Çok zenginler burası. Ben zenginlerin olduğu yeri çok seviyorum ya. Hazır mıyız Hakan? Hazır mıyız Hüseyin? Aslan Event burada mı? Günaydın arkadaşım. Güzel bir yayın diliyorum. Teşekkürler arkadaşım Eda. Eda ne yapıyorsun ya? Yine harikalar yaratıyorsun. Baden güzeli Eda. Yine bugün bizi arabası... Ne? Arabada mı dinliyorsun kız? Nerede bu? Tesla mı bu? Eda'nın Teslası. Sinemalarda. Özgür'üm ne yapıyor? Özgür ve Eda'yı bir

yandan maşallah. Hadi bakalım. Oynamayanın 100 bin euro borcu olsun. Hadi bakalım. Oynamayanın telefonunun ekranındaki koruyucu kırılsın, olur mu?

Oynamayanın telefonunun ekranındaki o koruyucu var ya, o kırılsın, olur mu? Yani telefoncular da para kazansın canım. Benim bir arkadaşım var, telefonun ekranında koruyucu ne zaman kırılsa hep ağlıyor. Kızım dedim, niye ağlıyorsun? Ya dedi, sürekli kırılıyor dedi. He dedim, telefoncular taş mı yesin, bırak onlar da para kazansın. Sen kıracaksın ki o para kazansın. Ha, istiyor ki o koruyucu hiç kırılmasın. Ya böyle bir şey var mı ya? Nine ya, nine ya. Arbaytibo, Şinalibo, Laufibo. Eda Baden Güzeli, o da müthiş bir enerjisi var, benim çok sevdiğim arkadaşım. Ona da selam yolluyoruz. Eda doğum günün ayın kaçındaydı canım? Ah, şimdi Eda'ya da doğum günü hediyesi de almam lazım. Daha bak şeyi almadım, Nuray ablayı almadım, onun doğum günü geçti. Bircan'ı almadım, Figen'e doğum günü... Allah! Ben de az değilim ha. Hemen lafı unutturdum, direkt İstanbul'a kaçıyorum. Yazık sana Beybo. Ama sözüm olsun, dur onları Antalya'da alayım. O zamana kadar biraz da para kazanırım. Abi bunlar da küçük şeyleri beğenmezler ki şimdi hepsi. Yavrum güzeller güle çok. Seni dinliyoruz diyor. Aman telefonumuzun ekranı kırılmasın İbocuğum diyor. Ebru. Aman mail verme güzel. Ekranı demiyorum. Ekranın üstündeki koruyucu var ya. Eğer oynamazsanız o çatlasın. Günaydın İbrahim. Güzel bir gün diliyorum. Teşekkürler Zuhal, Zuhal ablacığım. Hoş geldin. Aman.

29 Eylül'de doğum günüm diyor. Oo, iyi, İstanbul'da olacağım o tarihte. Kutlarız Eda'cığım. Vallahi çok da güzel olur. Ben biraz daha para biriktireyim de sana hediye alayım. Allah Allah. Yapıştır Beybacığım ya. Bugün de biraz göbek atalım ya. Abi hep dert, keder, sıkıntı, bu ne ya? Arkadaşlar, size çok önemli bir şey söyleyeyim mi? Bu hayat o kadar boş ki, hiç üzülecek kadar uzun değil. Anın tadını çıkartın. Yeni insanlarla vakit geçirin. Yeni insanlarla tanışın. Onların enerjisini alın. Mesafelerin hiç anlamı, önemi yok. Bugün Almanya'da olabilirsiniz. Bugün İtalya'da olabilirsiniz. Bugün İstanbul'a inebilirsiniz. Bir kahve içmeye İstanbul'a gelin gidin. Şu hayatta işte şöyle para biriktireyim, şunu yapayım. Abi olmuyor ya. Bak ben çok para biriktirdim. Bir gün ne oldu biliyor musunuz? Bir anda da bitiyor. Biri geliyor alıyor. Şu oluyor, bu oluyor. Şunun masrafı, şunun. O yüzden abi parayı taze taze yiyin. Her şey bir bilete bakar, unutmayın. Dünyayı gezmeniz için hiçbir... dur, daha Türkçe. Siz ne diyor Türkiye'de? Dünyayı gezmemeniz için hiçbir neden yok. Mesela çalışıyorsunuz değil mi? Sabah kalk, işe git, okey. Doktorsun, polissin, avukatsın, dükkanın var. Yani ne olursanız olun, hiç önemi yok. Önemli olan kendinize bir günde olsa, 1,5 günde olsa zaman ayırmak. Zaten burada Avrupa'da cumartesi pazar çalışma yok. Dünyanın her yerinde olduğu gibi. Abi cumadan geleceğim, pazar döneceksin. Nasıl? Nereye giderseniz gidin. İstanbul'a inin, Antalya'ya inin, Ankara'ya gidin, ne bileyim Diyarbakır'a gidin, Mardin'e gidin, Urfa'ya gidin. Yani Türkiye'nin her yerine gidebilirsiniz. İstanbul'a gidin, bana gelin. Acaba İstanbul'a gelmeli misiniz? Evet, benim kalp doktorum çok güzel bir selfie atmış. İbocuğum kalbine dikkat et bak, selfie'den sonra kriz falan. Yapma bunu Sefacığım. Sefa bugün bu ne renk kız, mavi mi? Saks mavisi mi? Vallahi maşallah, hastane kombinim bile güzelmiş. Hastalarımla beraber seni dinliyoruz, hastalarımla oynuyoruz demiş. Nasıl bir hastane oraya? Sefa bizi bitirdin ya. Kız kalp için gelenleri nasıl oynatıyorsun? Sefa diyormuş ki şimdi, İbocuğum hadi beraber oynayalım. Valla kalbim dayanmaz güzelim, ben oynamayayım ya. Saçlar, burun yapısı, dudak, çene, vay limon. Acaba Sefa'nın mutluluğa mı ihtiyacı var? Haydi Sefa. Sefa Hanım burada mı? Arkadaşlar kalp doktorumuzu da kaydeder misiniz Sefa Hanım'ı? Sevgili Serap'ı, Figen'in kıymetli arkadaşları, bizimle kıymetli dostlarımız. Ben oynamayacağım, belki telefonumun ekranı kırılır da iyi babana yenisini alır demiş Ezgi. Kızım çok mantıklı ya. Allah Allah. Pindrinks'i bugün fazla içtim ya. Hibiskuslu, Cool Line'lı, çilekli Pindrinks'ler Viyana'da tüm marketlerde. Hadi bugün benim için 5 adet Pindrinks alın. Arkadaşlar Şengül, benim için bugün 5 tane alsana lütfen. Süleyman abi, Murat abi, Zuhal abla, Pindrinks'siz gününüz olmasın. Pindrinks Viyana'da Türk marketlerinde ve tüm marketlerde. Yani Avusturyalı marketlerde bile var. Pindrinks soğuk için. Benim gibi perişansın. Benim gibi. Ne kadar çok Pindrinks içerseniz İbrahim Elden o kadar mutlu olur. Benim mutlu olmamı istiyor musunuz? O zaman Pindrinks için. Hem siz mutlu olun, hem ben mutlu olayım. Pindrinks soğuk için. G kasanızda bile Pindrinks olsun. Evde, iş yerinde, arabada, Pindrinks her yerde. Soğuk içerseniz daha mutlu olursunuz. Bintat Süpermarketleri 22. Viyana'da. Sevgili dostlar, Bintat Süpermarketleri 22. Viyana'da. Yeni şubesi de çok yakında. Öyle bir şube açıyor ki. O kadar büyük, o kadar büyük. Şeref abi yaparsa en iyisini yapar.
Açılışı özel belki çok önemli, çok ünlü bir isim de getirebilir. Biraz duyum aldım. Tabii sunumda ben olacağım. Nine, Şerif abi, bensiz olmaz. Ali abi organizasyonu yapsın abi, Ali Süzen. Ben de sunumda olacağım abi.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gelen mesajları da paylaşmaya devam ediyoruz. Peki, yeni saatte ben de bir Pindinix molası vereyim. Pindinix içip hemen geliyorum.
1: Biz seni tutamadım.
0: Pindinix Viyana'da tüm marketlerde.
1: Gördün mü sen kendini?
0: Pindinix'i Avusturya'da için, Viyana'da için, bol bol için, soğuk için.

seni hiç olmaz. Şimdi sevgili Serdar Bilmiç dinliyor. Kıymetli, çok değerli bir isim. Türkiye'de ve Avrupa'da çok önemli işler yapan sevgili Serdar Bilmiç için güzel şarkılarımızı, Özgün Metal bu güzel şarkılarımız. Serdar Bey nasılsınız? Dünyanın her yerine ihracat yapıyorsunuz ve biz de dünyanın her yerine yayın yapıyoruz. İnşallah güzel bir işbirliği de yapabiliriz sizinle. Serdar Bey'e günün şarkılarını da armağan edelim. Sevgili Kadir Balık'ın kıymetli dostlarından, sevgili Serdar Bilmiç. Serdar abim hazır mıyız? Özgün Metal burada mı? Şimdi bizim yayınlarımız Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'de ortak yayındayız. Dünyada 10 ülkede ortak yayınımız devam ediyor. Ve biz de burada dünyaya ihracat yapan markalarla çalışmayı çok, işbirliği yapmayı çok isterim. Serdar Bey de o isimler arasında bence. Çünkü Özgün Metal dünyaya ihracat yapıyorsa bu markayı duyurmamız lazım Serdar Bey. Yani böyle bir Türk markasını dünyaya duyurmanın gururunu yaşarız. Serdar Bilmiç, hazır mıyız Serdar Bey? Ses ver. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye, dünyanın her yerinde, dünyada 80 ülkeden takip edilen radyomuzu kim nerede dinliyor bir bakalım. Mesela İstanbul'da sevgili, yine röportajda buluşacağımız çok değerli bir isim dinliyor. Gülşah Bozkurt, 28'inde beraberiz. Sevgili Gülşah, içten doğal ve çok samimi enerjin var. Ve 28'inde de güzel bir buluşma yapalım. Canlı yayınıma davet edeyim seni. Pazartesi günü çok da güzel olur. Haftayı seninle başlayalım. Sana Almanya'dan getirdiğim

kahveleri ikram edeyim. Çok güzel bir kahve bağımlısı. Bir kahveyi çok seviyoruz. Almanya'dan getireceğim bu güzel kahveler eşliğinde. Acaba Gülşah mutlu olur mu? Gülşah, burcunu yazsana bize lütfen. Burcunu yaz, bir de yükselenini yaz bize.

0: Serdar Bey ve kıymetli eşi için Tuğçe Hanımefendi'ye de çok sevgilerimizi iletelim. Selamlar, saygılar, özgün metal. Serdar Bey ve kıymetli eşi Tuğçe Hanım, güzel günleriniz olsun, bereketli olsun. Dünyanın dört bir yanına işleriniz çok güzel geçsin inşallah. Allah'ım ne güzel dualar ediyorum ben böyle. Allah güzel insanlara versin ya, böyle bereketli bereketli güzel olsun. Ya benim mesela kimsenin parasına gözüm yok, umurumda değil. Ama Allah size, siz de bize verin. Ben iş insanlarının daha güçlü olmasını istiyorum. Çünkü siz ne kadar güçlü olursanız, ekmek bekleyen, sizin yanınızda çalışan bir sürü ekmek verdiğiniz insanlar da evine güzel bereketli paralar götürüyor. O yüzden her zaman güçlü olan daha güçlü olsun. Biz de çalışalım yani. Mesela ben işçiyim. Ben çalışmasam, Hüseyin çalışmasa, o çalışmasa, Kadir abi çalışsa, kim çalışacak abi? Herkes patron mu olacak? Yani. O yüzden birilerinin çalışması lazım. O birilerinden biri de benim, hep çalışıyorum. Çalışmayı seviyorum çünkü. Fatma diyor ki bizim kızlara selam yollayıp o diyor. Çok teşekkürler. Prensin Melekleri grubu Fatma, Figen, Çiğdem, sevgili Bircan ve sevgili Nuray. Fatma hepinizi öpüyormuş. Biz de sevgili Fatma'yı öpüyoruz kocaman. Süleyman işinin başında 56 tane bilgisayarın başında. Ne yapıyorsun kanka, ofisteyim. Seni dinliyorum ve Pindrinks içiyorum demiş. Pindrinks kalmadı, dükkandan hemen elemanı yolladım. 5 tane Pindrinks alıp geldi demiş. Ay maşallah be. Abi Viyana'da bol bol Pindrinks için. Çünkü benim sponsorum Pindrinks. Tüm marketlerde var. Soğuk için Pindrinks. Ve Türk, bir Türk getirdi Avusturya'ya. O yüzden böyle bir markayı daha çok duyurmamız lazım. Birbirimize destek olalım. Bakın Avusturya'ya gittiğim zaman, Almanya'ya geldiğim zaman bizim burada birbirimize desteğimiz olsun ki ayakta duralım. Ben bir yandan da gözlemliyorum. Türk'ün gücünü görsünler. Ben gurur duyuyorum abi. Bir Türk vatandaşı olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ben Avusturya'da Türk işletmecilerinden yemek yiyorum. Onlar kazansın diyorum. Onların markalarını duyuruyorum. Abi ben duyurmasam, sen duyurmasam. Bak Serdar abi mesela Özgün Metal'in sahibi bir Türk. Bütün dünyayı ihracat yapıyor. Gurur duyuyoruz abi. Anladınız mı? Yani ben bunu duyururum. Pindrinks Ali Bey getirdi mesela, Ali Süzen Avusturya'ya. Abi gurur duyuyorum. Neden? Birbirimizi destekleyeceğiz. Sayılarımız daha güçlensin arkadaşlar. Nasıl diğer ülkedeki vatandaşlar birbirini güçlendiriyor, destek oluyor. Şunu demeyin ya, işte bizi ayak çelme takıp bırakın o işler. O işler yok. Birbirimizi güçlendireceğiz. Ben bugün sizi güçlendireceğim. Siz beni güçlendireceksiniz. Destek olacağız birbirimize. Sen benim arkamdan kuyu kaz. O zaman olmaz. Şu zihniyetten bir kere çıkalım. İşte yok Avusturyalı daha iyi, Alman da değil abi. Türk'ün Türk'ten başka dostu, gerçekten değer verdiği kimsesi yok. Ben bunu gördüm. Bizden başka dostumuz yok. Bunu bilin. Okey? O yüzden ben bugün İstanbul'u çok özlüyorum. Türkiye'yi çok özledim şu anda. Bir önce gitmek istiyorum. Ben yarın Azerbaycan'a gideceğim, Bakü'ye. Cuma İtalya'ya gideceğim. Abi ben Türklerin olduğu yere gidiyorum. Bana burada Almanlar hizmet etmiyor ki. Arkadaşlarım hepsi Türk. O yüzden sizlerle olmanın gururunu yaşıyorum. Bakın biliyorsun 109 ülkenin her yerine gidiyorum. 109 ülkeye gittim. 110 ülke olacak mesela şimdi Kore ile beraber. Ama hep şunu söylüyorum. Bakın Kore'de Dilara'nın fabrikası var. Krem üretiyor kadın. Dilara Polat benim yakın arkadaşım. Kocası da inanılmaz tatlı bir çocuk. Kardeşim gibi seviyorum. Ha, benden tabii kendinden 12 yaş genç almış, o ayrı bir şey ama onu konuşuruz sonra. Nereden bulmuşsa kendinden 12 yaş. Ya seviyorum seni Dilara'cığım. Yakışıyor ama. Fabrika açmışlar. Türk kızı. Anladınız mı? Yani ben 20 Ekim'de mesela Kore'ye gideceğim. Güney Kore'ye. Biletimi aldı. Otelimi aldı. Neden? Biz bunları duyuracağız. O genç kızın, o güzel kızımızın gücünü, başarısını benim duyurmam lazım. Sibel Can'dan bir şarkı istiyorum. Yeni Aşkım çalar mısın Sibel Can? Yeni Aşkım. Acaba Ebru bu şarkıyı kim için istiyor? Ebru Yeni Aşkım falan kız. Hadi yaz bakalım. Acaba Ebru aşka mı geldi? Ebru'nun yeni aşkı mı var? Atakum güzeli gelecek şarkı birazdan. Serdar Bey burada mı? Serdar Bey ve şu Tuğçe Hanım'a bir selam yolladık. Şimdi benim Ayşegül var kuzenim. Uluslararası bir şirkette çalışıyor. Üst düzey çok şeyde. Hakikaten mesela bazı şirketlerde de mobbing oluyor. Bu kadar çok çalışkan bir kızımız var. Ayşegül, ben seni uluslararası ihracat yapan farklı bir markaya göndereceğim Ayşegül. Sen hak ettiğin yerde olacaksın kuzenim benim, teyzemin kızı. O yüzden onu da Ayşegül'üme yeni bir şirket bulmam lazım. Erdinç abi hoş geldin. Hani otellerinin sahibi Kapadokya, Hani of Kapadokya. Sevgilerimizi iletelim. İbrahim'cim günaydın, iyi yayınlar diliyorum sevgili Erdinç Bey'e. Erdinç Öner, bu şarkı senin için Erdinç abim. Erdinç abimiz valla Kapadokya'da beni çok güzel ağırladı. Jacuzzi'li odayı tek başıma yattım ama olsun, bir dahakine bence o güzel romantik oda Nine Ibo asla. Acaba bir daha ne zaman gelmeliyim? Oo, benim doktorum baksana, doktorlarla beraber harikasın ya. Sefa hocam kim bu doktorlar? Kalp doktorlarımızla beraber harika bir fotoğraf atmış. Almanya'da kendisi doktor. Vallahi seni görmeden gideceğim, çok üzüleceğim Sefa'cığım ya. Vallahi kalp doktorumu görmeden gideceğim. Bir kalbime baksaydın kız. Şu kalbime baksaydın, şöyle bir heyecanlanıyor mu bir baksaydın. Ben bazen bakıyorum abi, Almanya'da yaşayan, Avusturya'da yaşayan, İtalya'da, ben her yere gidiyorum. Birbirimizi destekleme zamanı. Bakın artık şeyi bırakın, eski şu olmuş bu olmuş. Ne olur, ben sizi çok seviyorum. Bir arkadaş, bir kardeş gibi, bir dost gibi görüyorsanız artık o şeyden çıkalım, o moddan. Biz birbirimize her zaman destek olalım. Bakın Ali Süzen Avrupa'ya ne güzel bir radyo kurmuş. Bu radyo sizin radyonuz. Destekleyin abi, markalar gelsin. Türk markalarını duyuralım. Ve sizler için de çok kıymetli ve güzel olacak. Kadir abi çağrını görüyorum. Birazdan cevaplayacağım. Eda diyor ki maalesef bizden başka dostumuz yok demiş. Gerçekten öyle Eda'cığım. Birbirimizi destekleyeceğiz. Bak bugün Eda ticaretle uğraşıyor Viyana'da, Baden bölgesinde. Onlarla bizim aramız çok iyi. O yüzden seviliyorum vallahi. Ses tonu. Hollanda'dan Ayşe'nin sesli mesajı. Günaydın Hollanda.
1: Günaydınlar İbo. Sabah neşemiz, enerjimiz. Duydum ki Almanya'dan çifter çifter telefon alıyorsun. Ben Almanya'ya geldiğim zaman ne alıyorum? Temizlik sirkesi alıyorum. Yahu adaletin bu mu dünya?
0: Ben diyor Almanya'dan diyor temizlik sirkesi alıyorum diyor. Sen diyor iPhone 18. Bu arada iPhone 18 Pro Max ve iPhone 18 Pro'yu bana hediye eden çok kıymetli arkadaşıma da teşekkürlerimizi iletelim. Hakan ve Hüseyin kardeşim diyor ki abi dün story'de gördüm. Gel şunu hayata geçirelim. Yapmayın dedim oğlum, vallahi alırım. Ben yüzsüz bir adamım dedim. Çantana koy abi, hayırlı uğurlu olsun. Hakan ve Hüseyin'e teşekkürler. 18 Pro Max ve 18 Pro'yu bana hediye ettikleri için sadece story'de kalmasın, kardeşime feda olsun dediler. Abi alıştırmayın beni, vallahi billahi. Sonra adım çıkmış İbo her şeyi istiyor diye.

Şimdi Eda Network'la uğraşıyor. Uluslararası sevgili Eda'cığım. Gerçekten hatta bu arada etkinliğe beni de davet etti. Gideceğim Çekmeköy'de değil mi yine Eda? Farmasi. Farmasi ailesine de selam. Önce Eda'nın etkinliğini bizzat yakından göreceğim. Çok da eğleneceğiz. 30 Ekim'de de yine Antalya Manavgat'ta Herbalife Türkiye benim çok sevdiğim arkadaşım Hülya Yazgan davet etti. O yüzden bu networklerin hepsine katılıyorum. Ben ve ekibim katılıyor. Böylece radyomuzu daha çok büyütüyoruz.

Şimdi az önce Kadir Balık ve tüm sevdiği dostlarına şarkılar yolladık ya, Serkan Bey'e de sevgilerimizi iletelim. Serkan Bucak hazır mıyız? Serkan Bey, Serkan Bucak ve kıymetli eşine de sevgilerimizi iletelim. Sevgili Nuray Hanım, Serkan Bey'in kıymetli eşi Nuray Hanım'a da günün şarkılarını da yollayalım. Onlar da bizi dinliyorlarmış şu anda. Kadir Balık'ın kıymetli dostları bizim için de çok değerli. Buradan sevgili kıymetli dostlarımıza da armağan etmiş olalım. Ne kadar güzel ya. Çok güzel bir aşk şarkısı gelsin o zaman. Serkan Bey ve kıymetli eşi Nuray Hanım'a. Serkan Bey, burada mıyız? Ben de seni görünce yavaşladı film. İçimde deli bir tempo var şimdi. Kalbimde aynı şey duyuyorum. Bu arada Serkan abimin at çiftliği varmış. Serkan abinin atlara bindirsene ya. Serkan abi, bizi çiftliğine davet etsene. Çiftlikte yayın yapalım ya. Acaba Serkan Bey bizi çiftliğine davet eder mi? Bu gece bitmesin, sabah olmasın, hiç sen yanımda kal. Serkan Bey ve kıymetli eşi için geliyor şarkılarımız Nuray Hanım ve Serkan Bey. Emine Erdatlı geldi. Emine ablacığım, hoş geldin. Murat abinin kıymetlisi, hayat enerjisi, hayatının anlamı aldığı nefes. Günaydın İbrahim, iyi yayınlar diliyorum. Güzel bir gün olsun. Sağ ol ablacığım. Erdatlı ailesinin çok kıymetlisi Emine ablama ve kızına, çocuklarına da çok selam. Eşine. Kalabalık dünyada birbirimize kandı. Gel dedim, geldim. İbocuğum 17 Pro Max'ini de bana verirsin demiş Ezgi.

0: Eskiden evliyken karımı alıyordum, boşandım, ayrıldım. Şimdi artık annemi alıyorum.
1: Çözüldü.
0: Hep eskiden böyle olur ya. Ya biz de az değiliz ya. Hep anne telefonu diye bir şey var, tamam. Yok annene şu al, bilmem ne model al, C serisi, işte şu Xiaomi'nin bilmem, hep ucuza bakarız ya. Ben de öyle huy yok. Ben en güzelini anneme alırım. Bu en pahalı telefon hangisi? Atıyorum 2000 euro değil mi? Giderim anneme onu alırım. Abi ben niye annemi değersizleştireyim? Beni dünyaya getirmiş, büyütmüş, belirli bir yaşa getirmiş. Her günümde yanımda olmuş. En sıkıntılı günlerimde hep yanımda olmuş. Bu hayatta beni herkes bırakıp gitti ama bir tek o bırakıp gitmedi. Annelerin kıymetini bilin. Anneler sizi asla bırakmaz. Bir gün karınız bırakır, kocanız bırakır, oğlunuz bırakır, kızınız bırakır, çocuğunuz bırakır. Ama anne sizi asla bırakmaz hayattaysa. Değilse güzel hatırlayın. O yüzden dünyadaki en kıymetli, benim en kıymetlim annem. Her zaman en güzelini anneme alırım. Bu saatten sonra da böyle olacak. O yüzden anne ve babanın kıymeti çok kıymetli. Babaları da unutmayalım tabii ki. Anne kadar babanın önemi de çok başka. Anne ve babalarımızın kıymetini bilim. Çünkü hiçbir zaman onlar sizi bırakmaz. Ne konuştum bey bu? Helal sana be. Almanya'nın havası yaradı. G-Kasa burada mı? Ya ben bu G-Kasa'ya bindim ya dün. Abi ne araba be, yeni serisi. Of çok iyi ya. Abi sıfırdan yüze 3 saniye ya. G-Kasa. Bir tane G-Kasa alayım ya. Abi bir şey söyleyeyim mi? 1 milyon euro. Şu an 1000 euro'm var. 999 bin euro eksik. Olsun, Allah büyüktür. Kazanır çalışırım yani.

Şimdi Gülşah Bozkurt'la çok güzel bir radyo yayını yapacağız ve sonrasında da harika bir görsel video. Gülşah çok şanslısın ya. Zaman. Yemin ediyorum son, yani Eylül ayının sonunda, ben Eylül ayını çok severim. Eylül ayının sonunda ilk röportajım seninle olacak yani. Süleyman diyor ki çok haklısın be kankim. Hayatımızda gerçekten neler geliyor, neler geçiyor. Yani yeri geliyor işimizi değiştiriyoruz. Yeni geliyor işimizi değiştiriyoruz. İş, eş, her şey. Değişmeyen bir gerçek var. Bir anne babanın evladını bırakmaması. Teşekkürler. Değişmeyen gerçekler bunlar tabii ki. Kıymetli Süleyman ve çocuğu için, kızım Elis için ne güzel. Yeğenimizi de selamlıyoruz buradan. Süleyman'ın bir tanecik kızı için, ailesine ve annesine, sevdikleri için güzel şarkılar sizler için de armağan olsun. Hey, bu şarkı kim için gelsin? Hangi burç için gelsin? Kuzen, cuma günü Black Coffee konseri var, unutma demiş. Black Coffee. Black siyah kahvenin konseri varmış. Bu cuma mı? Dur ben onu ayarlayayım size ya İzgi, dur. Oranın organizasyon başındaki kardeşimi bir arayayım. Size loca yapamam ama onun locaları yoktur. Normal bir konser etkinliği yapalım. Sizce bu şarkı kime gitmeli? Ben bu şarkıyı çok seviyorum.

0: Ya sen bir efsanesin ya. Gülşah Bozkurt. Gülşah, bir an önce 28 Eylül olsun değil mi?
1: Olsun.
0: 28 Eylül'de konuğumuz olacak. Sevgili, evet. Çok da güzel sabah radyo yayınını beraber yapacağız Gülşah'la. Ondan sonra bak geliyor sesin gecikmeli geliyor tabii ki.
1: Evet, duyuyorum, çok tatlı.
0: Çok tatlı gerçekten. 28 Eylül'de Gülşah Bozkurt konuğumuz olacak. Önce radyo yayını, sonra da muhteşem bir görsel video çekeceğiz seninle.
1: Tamamdır, çok teşekkür ederim.
0: Acaba?
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Acaba
1: sesin
0: senin...
1: geliyor mu?
0: Geliyor. Sen orayı aldırma şu an. Beni dinle. Oraya gecikmeli geliyor.
1: Seni dinliyorum. Sen dinliyorum. Bazen çekmiyor da ondan.
0: Şu an geliyor. Acaba evet. Senin burcun yay mı?
1: Benim burcum yay, yükselenim başak.
0: Oo, ne kadar güzel ya. Taşıyor musun özelliklerini?
1: Full taşıyorum hem de.
0: Full. Full artı full. Full.
1: İki tarafı, evet.
0: Acaba pazartesi günü çok güzel mi geçecek yayın?
1: Harika geçecek, öyle söyleyeyim. Yani auramla herkesi büyüleyeceğim.
0: Demeseydin iyiydi ya, çok iyi. Gülşah Bozkurt, seni çok seviyoruz, çok öpüyoruz. Pazartesi günü yayında görüşürüz. Kendine çok iyi bak.
1: Görüşmek üzere. Bye bye. İyi yayınlar, öpüyorum.
0: Bye bye. Acaba Gülşah çok mu iddialı? Bak benim kalbim var, kalp doktorum da dinliyor. Acaba şu anda Sefa Hanım duydu mu anonsları? İbo'nun kalbine...

0: Yalnız bugün aşırı mutluyum ya. 20 dakika sonra veda edeceğiz. Aa. Çok üzülüyorum ya. Almanya maceramız bugün bitiyor. Aydın abi hoş geldin Aydın Dağlı. Selamlar kıymetli abim. Evet ya, Ataköy Marina'da konserim. Kuzen seni dinliyoruz. Cuma günü Ataköy Marina'da. Sevgili Ezgi, sahne önü olabilir değil mi? Tamam. Ben sizi çok güzel bir yerde ağırlayacağım ya. Ezgi biliyorsun ben İstanbul Festivali'nde sizi nasıl bir yerde ağırladım? Biraz İbrahim Elden'i biliyorsun nasıl ağırlar sizi, nasıl bir ortamda ağırlar yani. Bana gelmeli bu şarkı diyor Nuray ablam. Valla sen tam Gülşen şarkısını taşıyorsun he. Nuray abla 2 hafta kampa ne zaman giriyorsun? Hollanda'da güzel bir etkinlik olacak. Seni davet edeceğim. Gülşah Hanım'ın sesi harika bir ses ya diyor Hollanda'dan. Ayşe Gülşah Bozkurt inanılmaz güçlü bir sesi var. Ya kendisi de çok güzel, sesi de çok güzel. Hani Allah herkese bu yeteneği vermiyor yani. Hem sesi güzel olacak hem kendi güzel olacak. Ne güzel vallahi. Kuzen şarkıyı kim söyledi? Ne güzel bir ses demiş. Gülşah Bozkurt. Kulağım sende. İbocuğum bir Nutella'dan bir de senden vazgeçemiyorum diyor Yağmur. Nutella yanında acı biber kaya. Deme öyle. Gel kasa. Mükemmel bir locaydı. Bizi çok güzel ağırladı İbrahim Elden diyor. Valla 5 tane güzeller güzeli arkadaşım vardı o gün. Şimdi loca normalde 3 kişilikti. Biz 6 kişi. Sığdık yani. Yan yana. Sen çok fenasın demiş. Ne yapayım Nuray ablaya? İbocuğum Ahmet ben çok sevdiğim bir tanecik Gülizar için şarkılar enfes bugün. Seni her yere linki yolladım demiş. App Store ve Google Play Avrupa'da üst üste en çok dinlenen radyo seçildi radyomuz Viyana FM. Sadece Avrupa'da değil Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk FM. Sevgili Yunanistan'da Joy FM. Radyo yayınımızı Adana'da Meşk FM. Bolu ve Düzce'de Yankı FM, İstanbul, Bursa ve Yalova ve civarı bölge olarak bölgesel bir radyo. O da Çınar ailesi yayınlarımı veriyor, ortak yayın. O yüzden dünyada 10 ülke, Türkiye'de de 5 şehirde yayındayım. Ya ulusal bir radyo tabii ki radyomuz. Hem arabada hem ofiste en çok dinlenen, Avrupalı Türklerin dinlediği, üst üste en çok dinlenen radyo seçildik bir kez daha. Kübra Ankara'da bizleri dinliyor. Kübra'cığım günaydın canım nasılsın? Kübra da benim için çok değerli, çok kıymetli. O yüzden Kübra'ya, Büşra'ya ve anne ve babası için.
1: Kısmet değilmiş mutluluk.

0: Sefer Yiğit Mustafa, günaydın elden, nasılsın? Pindirings bugün çok içtim ya, Pindirings'le kahvede bu arada. Arkadaşlarım bana Almanya'dan işte onu getir bunu getir diyenler, arkadaşlar inanın hiçbir şey getiremem. Neden biliyor musunuz? Çünkü benim hem uçak altı bagaj hakkım hem de uçak altı bagaj hakkı almadım. Almak ne istemiyorum çünkü ben İstanbul Havalimanı'na indiğim zaman orada biraz yarım saat 45 dakika zaten uçak taksi yapıyor. Hadi şeyden geç, hızlı geçiş hakkım var okey. Ne diyorlar? Diplomat girişinden giriyorum ben. Bu arada ülkeden giriş ve çıkışlarda diplomat pasaportumuzla giriyoruz görevli olarak. Ondan sonra beklemiyorum oralarda okey. Ama şeyde bavulda bekliyorsun yani, o yüzden arkadaşlarımdan çok özür dileyerek işte parasını yollayayım, şunu al, şunu al, ayakkabı al, orada şu çok ucuz. Arkadaşlar ben öyle bir insan değilim zaten. Ha, bu tarz şeyleri teklif bile etmeyin bana. Ya çünkü ben kargo yapamam yani, gelim orada. Bir de kapınıza kadar getireceğim İstanbul'a kanka be. Beylikdüzü'ne getirsene. Oğlum Almanya daha yakın. Vallahi Almanya daha yakın. Sevmek çok kolay. Adam Çekmeköy'de oturuyor. Bir de götüreceğim onu Çekmeköy'e. Şaka mısın ya? İsteme benden öyle şeyler. Buz gibi soğurum senden. Gibisin. Sevmek çok kolay olacak. Sen de beni bir seversen. Yoksa feda olsun hiç laf olmaz ama şeyi kötü yani, al götür getir ya, biraz böyle meşakkatli işler bunlar. Bir de benim bak cihazlarım var burada, elektronik, onlara yük hakkı. Bir de Avrupa'da pahalı bu işler. Kiloda 10 euro mu 12 euro mu ne fark ediyor, yazık bana yani. En iyisi yok demek. Merhaba İbo, nasılsın? Kolay gelsin İbrahim Elden. Güzel yayınların olsun. Mersinli Kim Fadime. Hoş geldin. Gönlüm bir deli sevdim. Bak seni, inan bu sevgimi tarih yazacak. Haydi yak beni, durma sar beni. Aşkımız. Hadi son mesajları alalım. Bugün Almanya'da son yayınım. Yarın size Azerbaycan'dan, Bakü'den günaydın diyeceğim. Bugün Almanya'dan sizlere yakarken günaydın dedim. Yarın da Azerbaycan'dan, Bakü'den sizlere günaydın diyeceğim. Haberiniz olsun. Aşkımız olay olacak. Bakacak. Gece eve geçeceğim, bir hazırlanırım. Küçük bir, annem hemen hazırlamış zaten çantamı. Şimdi bende 5 tane çanta var. Almanya çantam bitti. Annem yarın Azerbaycan çantamı hazırlıyor. Cuma'da İtalya çantam var. Ondan sonra cuma'da 3-4 gün artık İstanbul'da durayım. Oturayım oturduğum yerde. Artık yeter daha. Sonrasında Kuşadası çantam ve Kore çantam olacak. Kore'de 8 gün kalacağım. Size çok güzel kremler getireceğim. Şu kırışık giderici kremler. El ayak bakımı. Çok şanslısınız yemin ediyorum var ya. İyi ki beni seviyorsunuz. Beni daha çok sevin. Vallahi size her şeyi getiririm. Ben çünkü gazla çalışan bir insanım. Beni ne kadar böyle mutlu ederseniz ben de sizi o kadar mutlu ederim. Özlem diyor ki Pindirings almaya gittim Bin Tat'a demiş. 22. Viyana'da. Aa, bana fotoğraf da atmış. Sağ ol canım benim. Kesene bereket. Ne kadar çok Pindirings içerseniz bana o kadar katkı sağlıyor. Bir kuş konmuş kapıma, kolu kanadı kırım. Bin Tat süpermarketleri 22. Viyana'da, yeni şubesi çok yakında. Şeref abi öyle bir şube açıyor ki bütün Avusturya onu konuşacak. Tüm Avusturya, Viyana Şeref abiyi konuşacak. Böyle bir market açılışı yok. Türkiye'den beni özellikle davet ediyor. Ben ve ekibimi. Şeref abi beni çok heyecanlandı. Sen orayı açarsan var ya, tüm Avusturya seni konuşacak. İşte bu. Sana yakışan buydu zaten ya. Senin gibi yakışıklı, karizmatik bir iş insanı, ticaret adamı. Bugüne kadar fazlasıyla çok yer açtın ama bu ses getirecek olan en büyüğü. Yolun açık olsun. Yine bekleriz ve seni görmeyi çok isterim İbo. Kalbine bakamadım ama olsun. Senin kalbine bakamadığım için üzülüyorum demiş. Kalp doktorum Sefa Hanım, sağ olun güzelim benim. Benim bu kadar güzel kalp doktoru tanıdığım, tahmin etseydim valla bir hafta daha kalırdım ya. Acaba Kalbime ne zaman bakacaksın? Gekasa. Ya çok tatlıyım ya. Yemin ediyorum var ya bugün. Bir kuş konmuş kapı. Sude diyor ki İbocum nasılsın İzmir güzellerinden, seni çok öpüyorum. Bu arada Gökçe benim kuzenim. Onun grubu almamanı söylemişsin. Demedim öyle ya. Fotoğrafını atsın dedim, sonra onayladık. Yani anladın mı? Bunlar da var çok alıngan ya. Sadece diğer arkadaşı istemedim. O biraz böyle yüzünden enerji alamadım. Suratı beş kırış, biraz kıskanç ve kibirli olduğunu düşündüm. Ben çünkü yüzünden anlarım insanları. Ben mesela seni çok seviyorum ve gerçekten şımartıyorum kuzen. Aynen Ezgi. Ezgi beni alacak mısınız gece? Güler'e bir sorsana. Babanla mı alacaksın, Güler'le mi? Güler benim çocukluk aşkım. Çocukken bana çok aşıktı. Ama olmadı. Ben biraz gerçi o zamanlar çok şımarık büyüdüm gençliğimde, çocukluğumda. O zaman gözüm hiç Güler'i görmedi ki. Ama bir baktım büyümüşüz, yetişmişiz, evlenmişiz, ayrılmışız, bir şeyler olmuş. Güler gözüme bir hoş göründü vallahi. Kız benim çocukluk aşkımda varmış. Bence Gökçe'yi onayladık ve çok sevdik. Çünkü tırnak yapıyor. Tırnak dükkanı var. Ne diyorlar ona? Ya bir şey diyorlardı da anla. Beauty. Ali alayım kuzen. Kaçta iniyorsun? 23.30'da iniyorum. Ya yani 23'te iniyorum da yarım saat öyle rotelli olur, bir şey olur. 23.30'da beni İstanbul Havalimanı'ndan alın. Olur mu Ezgi? Camda kırık ah. Uçaktan inince ara beni demiş. Okey canım. Aramızda yok. Ezgi uyuyormuş. Ben bekliyormuşum. Hala beni alacak. Arkadaşım. Bilen baksın şu falımıza. Kaldım. Abi Almanya'da çok lüks arabalara bindim ya. Vallahi. Sade umut yazılı. Halimize bak arkadaşım. Burada araba çok bedava. Yeminim o kadar bedava ki İstanbul'a götüresim geldi 2-3 tane ya. O derece bedava ya. O kadar moralim bozuk ki 20 bin euroya ne arabalar var? 40 bin euroya. Ya bir tane araba gördüm mesela 80 bin euro. Tam benlik. Al götür. Bedava. İstanbul'da 20 milyon onlar. 400 bin euro. Cümle aleminden, gönül işlerinden mevzu açma. Tamam canım alırız. Çağırmayın beni alırız. Cemali sözüyle hissi celal. Şu G kasadan var ya bir tane alıp götürmem lazım İstanbul'a. G kasadan götürmem lazım. Merso ile geleceğiz kuzen, seni almaya. Aynen Ezgi, uyar vallahi uyar. Çünkü burada en düşük model şu an Mercedes. Teşekkürler sevgili Rüya. Teşekkürler Nagi Birsen. Teşekkürler Nagi Nagihan. Aa, bizim Nagi değil bu arada, diğer Nagihan. Neslihan'ın ablası Nagihan. Karıştırmayayım mı? Sen hala düşün yaz köşesi. Fotoğrafıma bakıp hangi kriterlere uygun olarak görüp onayladın Gökçe demiş. Gökçe yazacağım sana WhatsApp'tan. Benim arabama binemedin ama demiş İbo. Acaba sevgili doktorun arabasına, kalp doktorunun arabasına ne zaman binmeliyim? Benim arabama binemedin ama diyor. Doğru. Sefa hocam bineriz be. Gün gelir sizin arabanıza da bineriz. Acaba senin arabanın markası Merso mu? Kasam çak. Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Figen ne yapıyorsun Figo? Ben geldim diyor Figen. Sen geldin biz gidiyoruz be güzelim ya. Evet, Prensin Meleklerinden Figen geldi. Fatma geldi. Çiğdem. Sevgili Bircan ve Nuray. O kadar tatlıydınız ki. Beni çok güzel ağırladınız. Yedik içtik. Eğlenceye götürdünüz. Bütün eurolarınızı bana taktınız. Benziyorum abi. Vallahi çok eurolarınızı harcadınız benim için ama gerçekten ben yatırım yapılacak bir insanım. İyi yere yatırım yaptınız. Siz ticaretten anlıyorsunuz. Siz ticaretten anlıyorsunuz. İyi ki varsınız Nuray ablacığım. Kesene bereket, yedirdir içiniz. Bir canım, uçak biletim, konaklamam. Her şekilde hepinize sonsuz teşekkürler. Çiğdoş'um, Figen'im, Fatma'cığım, hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. Zahmet verdiğim için de tabii ki mutluyum. Size zahmet vermek hoşuma gitti. Ay yerim ya sizi. Hadi gidiyorum ben. Sarılalım birbirimize. Artık 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Son mesajları alalım artık. Pindirings İbrahim Elden'i sundu. Bin Tat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sundu.
1: Anılardan bir yandım. Başlatır keşkelerle. Beni küllerimden savursun. Olsun beni ben...
0: Ezgi diyor ki Sefa hocama, doktora da çok selam. Doktor çok şey kaçırdı demiş. Beni görmeden, aynen Ezgi. Havaalanında bekle beni, seni göreceğim, öyle git demiş Sefa hocam. Yapma bunu. Artı 43-660-130-19-79. Hadi ben kaçayım. Pindirix'e çok teşekkürler. Bin Tat Süpermarketleri 22. Viyana. Şeref abi çok yakında Avusturya'nın en büyük Bin Tat'ını açacak. Viyana'nın en büyük Bin Tat'ı çok yakında. Beni heyecanlandırdı. Metrekaresini bir gördüm. Abi dedim dur, kalbim var. Allah'tan doktorumuz da var. Abi ben o gün kalp doktorumu da yanımda getireyim. Bir şey olur, Allah korusun ya. G kasamı da getireyim. G kasa. Mutlu olmanın en güzel yolu ne biliyor musunuz? Ya gülümsemediğiniz hiçbir gününüz bile gerçekten olmasın ya. Hep gülümseyin ya. Semra ablacığım yeter, yeter Semra Sima. Kurban oldum.
1: Şimdi bir yol bulup beni baştan...
0: Hadi gidiyorum ben. Artı 43-660-130-19-79. Bu arada... Sevgili Özge Şafak'ın şarkısı yeni çıktı. Onu da hemen hazırlayın çocuklar.

0: Bir sola. Semra Sima Yeter şarkısı dijital platformlarda. Oksijen şarkısı da çok yakında. Bu aralar biraz tansiyonu yükseliyor. Kız sağlığını koru. Semracığım hazır mısın? Şimdi bizim Gülşah Bozkurt biliyorsunuz çok tatlı sesi de var. 28 Eylül'de de beraberiz. Ama öncesinde hemen Özge Şafak'la veda edelim. Özge Şafak. Yeni şarkısı bir bölüm hemen dinletelim Özgeciğimizin yeni şarkısı. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.
1: Sensiz olmaz yana yana.
0: Özge Şafak Kaç Gel çok güzel bir şarkı. Hayırlı uğurlu olsun. Dün Türkiye ve Avrupa radyolarında aynı zamanlı çalındı şarkı. Özge Şafak'ın yeni şarkısı Kaç Gel tüm radyolarda ve dijital platformlarda.

Aç Gel ne kadar güzel. Klip Amerika'da çekildi. Muhteşemsin Özge Şafak. Ya bir tane de klip bana çek ya. Vallahi ama önce Viyana'da istiyorum. Sonra Stuttgart'ta istiyorum. Hazır mısın? Artı 43-660-130-19-79. Hadi ben yavaştan kaçayım. Bir bölümde sevgili Hediye Bilic'ten dinletelim. Sevgili dinleyenlerimiz, Hediye Bilic'in Çık Gel şarkısı çok çalındı radyolarda. Avrupa ve Türkiye radyolarında Hediye Bilic ve bu güzel şarkısıyla günümüzün en güzel şarkılarından bir tanesi.

Kendinize çok iyi bakın. Sevgili dinleyenlerimiz, ben artık gidiyorum, birkaç dakika içinde veda ediyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, programa renk katan Pindirinx'e sponsoruma teşekkürler. Ana sponsorum Pindirinx. Viyana'da tüm marketlerde ve Türk marketlerinde soğuk için Pindirinx. Teşekkürler. Bintas Süpermarketleri 22. Viyana'da. Çok teşekkürlerimizi iletelim. Bu arada biliyorsunuz ki Simge Sağ'ın etkinliklerinde Nevşehir'deydik. Şimdi İstanbul'da olacağız Simge ile. Simge hayranları Kapadokya'da buluşalım mı? Geçmiş yok yarın. Ben ve ekibim Simge'nin sahnesi öncesi ve sonrası İstanbul'da Galata Port'ta eşlik edeceğim Simge'ye. Teşekkürlerimizi iletelim. Sizi seviyorum. Yarın size Bakü'den günaydın diyeceğim. Dün yarın sabah Azerbaycan'da oluyorum Bakü'de. Cuma günü de İtalya Rimini'den size günaydın diyeceğim. Sizi seviyorum. Sarılalım hadi beraber. Yaklaşın. Yaklaşın. Prensin melekleri için gelsin bu şarkı. İzmir güzelleri. Makarayız biz grubu. Avrupa'nın sultanları hepinize gelsin. Tüm Viyana FM dinleyicilerine. Kıbrıs'taki dinleyicilerime gelsin. Yunanistan'daki dinleyicilerime gelsin. Türkiye'me gelsin. Gülşah Bozkurt renk kattın. O bir yay kadını, yükselen başak. Hazır mısın Gülşah?

0: Viyanev'den.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Avusturya doğru ülke değil. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, okullarda uygulanan 14 yaşından küçük kız öğrencilere yönelik başörtüsü yasağı hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Stoker, kızlarına zorla başörtüsü taktıran aileler için Avusturya doğru ülke değildir dedi. Ülkedeki kuralların herkes için geçerli olduğunu belirten başbakan, yasağa uymayan ailelerin yaptırımlarla karşılaşacağını söyledi. Başörtüsü yasağında karar 2027'de verilecek. Avusturya Anayasa Mahkemesi, 14 yaşından küçük kız öğrencileri kapsayan başörtüsü yasağına ilişkin kararını 2027'nin ilk yarısında açıklayacak. Yaşları 9 ile 12 arasında değişen öğrenciler ve aileleri, başörtüsü yasağı düzenlemesinin din özgürlüğüyle eşitlik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Öğrenciler başörtüsünü kendi dini inançları doğrultusunda ve kendi istekleriyle taktıklarını belirtiyor. Avusturya'da aile birleşimi durdurulmadı. Sosyal medyada yayılan Avusturya Türk vatandaşlarının aile birleşimini durdurdu iddiasının gerçeği yansıtmadığı, geçici kısıtlama kişinin uyruğuna göre değil, Avusturya'daki yasal statüsüne göre uygulandığı açıklandı. Yeni yürürlüğe giren aile birleşimi düzenlemesi, tanınmış mültecilerle ikincil koruma statüsündeki kişilerin aile birleşimi başvurularını kapsıyor. Acil ve özel durumlarsa ayrıca değerlendiriliyor. Çalışma vizesi, öğrenci oturumu ya da kırmızı-beyaz, kırmızı kart gibi normal oturum iznine sahip Türk vatandaşlarının aile birleşimi hakkı bu düzenlemeden etkilenmiyor. Mevcut uygulamanın 30 Eylül 2026'ya kadar sürmesi öngörülüyor. FPÖ okullarda başörtüsünün tamamen yasaklanmasını istiyor. Aşırı sağcı FPÖ partisi, Avusturya'daki okullarda uygulanan başörtüsü yasağının genişletilmesini istiyor. Partinin genel sekreteri, yasağın yalnızca 14 yaşından küçük öğrencilerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. Başörtüsü yasağının tüm öğrencileri, öğretmenleri ve diğer okul çalışanlarını kapsamasını talep eden genel sekreter, Avusturya'nın kurallarına ve yaşam tarzına uymayan kişilerin ülkelerine dönmesi gerektiğini savundu. Berlin Türk kökenli adayı başbakan seçti. Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan eyalet meclisi seçimlerini Türk kökenli Elif Eralp'ın başbakan adayı olduğu Sol Parti kazandı. Resmi sonuçlara göre Sol Parti oyların %25,7'sini alarak birinci sıraya yerleşti. Her 5 öğrenciden biri sınıf tekrarlıyor. Avusturya'da her 5 öğrenciden biri okul hayatında en az bir kez sınıf tekrarı yapıyor. Son PISA verilerine göre bu oran dar gelirli ve göçmen kökenli öğrencilerde daha yüksek. OECD sınıf tekrarının öğrencilerin motivasyonunu düşürebileceği uyarısında bulunuyor. Başörtüsü yasağının 2 haftalık bilançosu açıklandı. Avusturya'da okullarda uygulanmaya başlayan 14 yaşından küçük kız öğrencileri kapsayan başörtüsü yasağının ardından ilk 2 haftada Viyana'da 55 vaka bildirildi. Steiermark'ta ise başörtüsüyle okula gelen öğrencilerin bulunduğu 6 aileyle görüşme yapıldı. Diğer eyaletlerde daha az sayıda vaka kayıtlara geçti. Şu ana kadar herhangi bir para cezası uygulanmadı. Kamu hizmetlerinde dijital dönüşüm. Viyana'da düzenlenen Avrupa Şehirleri Konferansı'nda yapay zeka ve dijital kamu hizmetleri ele alındı. Uzmanlar, dijital hizmetlerin hızlı olmasının yanı sıra güvenli, şeffaf ve herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı. Günlük oda kiralamalarına kayıt zorunluluğu geliyor. Viyana'da Airbnb gibi platformlar üzerine yapılan kısa süreli ev kiralamalarına yönelik kurallar sıkılaştırılıyor. 2027'den itibaren evini gelir amaçlı kısa süreli kiralamak isteyenlerin Viyana Belediyesi'nin yeni kurumuna resmi kayıt yaptırması gerekecek. Kurallara uymayanlara yüksek para cezaları uygulanacak. Eski ehliyetler 2033'e kadar değiştirilecek. Avusturya'da pembe kağıt ehliyetlerle eski tip kart ehliyetlerin en geç 19 Ocak 2033'e kadar yenilenmesi gerekiyor. Değişim sırasında yeniden direksiyon sınavına girilmesi veya sağlık raporu sunulması istenmeyecek. İşlemin güncel ücreti ise 73 euro. Kış lastiği zorunluluğu 1 Kasım'da başlıyor. Avusturya'da otomobiller ve 3,5 tona kadar olan hafif ticari araçlar için kış lastiği dönemi 1 Kasım'da başlayacak ve 15 Nisan'a kadar sürecek. Zorunluluk yalnızca kar, buz veya kar çamuru gibi kış koşullarında geçerli olacak. Bu şartlarda araçların 4 tekerinde de en az 4 mm diş derinliğine sahip kış lastiği bulunması gerekiyor. Kurallara uymayanlara yaklaşık 100 euro, trafiği tehlikeye atanlara ise 10 bin euroya kadar ceza verilebiliyor. Sahte Aydi Avusturya mesajlarına dikkat. Avusturya'da Aydi Avusturya'nın süresinin dolacağı iddiasıyla sahte SMS'ler gönderiliyor. Mesajlarda vatandaşlardan verilen bağlantıya tıklayarak bilgilerini yenilemeleri isteniyor. Yetkililer bağlantılara tıklanmaması ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması konusunda uyarıyor. Aydi Avusturya işlemlerinin yalnızca resmi kanallar üzerinden yapılması gerekiyor. Taksi sektöründe sıkı denetim talebi. Viyana'da hizmet veren taksilerde yolcu seçme, taksimetre açmama ve yüksek ücret alma şikayetleri giderek artıyor. Viyana Ticaret Odası Taksi Birliği, kurallara uymayan sürücülere yönelik denetimlerin artırılmasını istedi. Sektör temsilcileri ayrıca yükselen maliyetler nedeniyle taksi ücretlerine zam talep ediyor. Viyana merkezinde binada tavan çöktü. Viyana şehir merkezinde bulunan bir apartmanın tavanı kısmen çöktü. Enkaz altında kalan 57 yaşındaki kadın itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarıldı. Binada yaşayan 17 kişi güvenlik amacıyla tahliye edildi. Uyuşturucu şikayetleri artıyor. Viyana'nın 15. bölgesinde bulunan Dingelstedt Park çevresinde yaşayanlar artan uyuşturucu kullanımı ve gürültüden rahatsız oluyor. Bölge sakinleri yaşanan sorunların günlük hayatı olumsuz etkilediğini belirterek önlem alınmasını istiyor. Viyana'da hava parçalı bulutlu olacak. Viyana ve çevresinde bugün parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklığın gece 10 dereceye kadar düşeceği, gündüzse 18 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
0: Gurbette Sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

koşa koşa geldim, buradayım. Efendim, yepyeni bir programda yine yeniden buluşmayı başardık, çok şükür. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Ben Özlem Ayral ve siz değerli yol arkadaşlarım, hazır mısınız? Başlıyoruz.

0: sesi belirir.
1: Böyle programa başlarken her seferinde
0: biz böyle güzel.
1: Ya 30 yıla yakındır mikrofon başındayım. Yani insan her seferinde aynı şeyi mi hisseder? Hissediyormuş demek ki. Hiç eskimeyen ve bayatlamayan bir duygum var. O da heyecan. Böyle ilk anonsta kalbimin sesini duyacaksınız diye ödüm kopuyor ama duysanız da fena olmaz yani. Aslında çok güzel bir şey. Bu heyecanı seviyorum. Gerçekten de bugün şahane bir 2-2,5 saatlik yolculuk bizi bekliyor. Tabii ben de o güzel mesajlarınızı bekliyorum. +43 660 130 19 79.

Ay konuşamadım. İşte hep heyecandan oluyor bunlar. Programımızın sponsorlarına teşekkür etmek istiyorum. Ya yaklaşık kaç günlerdir 22. yana diyorum. Çünkü daha önceki sponsorumuzun ismi de Nova ile başlıyordu. Ve o 22. yanaydı. Ama hiç Raşit'in dışında, Raşit oralarda mısın? Dün programın sonlarına doğru uyardı beni. 11. yana. Gerçekten. Arkadaşlar uyuyor musunuz? Niye sponsorlarımla ilgilenmiyorsunuz? Onlar bizim destek kuvvetlerimiz. Ayrıca size bir şey söyleyeyim mi? Sponsorlar olmasa, eğer sponsorlarımız olmasa bu programlar da olmaz, ben de olmam, radyomuz da olmaz. Bilmiyorum, bunun farkında mısınız? O yüzden farkına varın artık, lütfen rica ediyorum. Uyumayın, sponsorlarımız konusunda uyanık olmanızı istiyorum. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home. Evlerinizi size göre, sizin isteğinize göre eşyalarla donatıyorlar, tasarlıyorlar. Gerçekten de bu çok güzel bir hizmet bence. Instagram profillerini incelediniz mi? Görev vermiştim. İncelemişsinizdir ya. Ben biliyorum. Takibe bile almışsınızdır. Yorum bile yapmışsınızdır diye umut ediyorum. Teşekkür ediyorum programımıza destek oldukları için. Ve Pindrinks. Pindrinks'in nerede? Aldım Pindrinks dün. Ama masama getirmeyi unutmuşum. Neyse getiririm. %100 yerli içeceğimiz, benim gurur duyduğum, iftiharla iyi ki sponsorum dediğim Pindrinks %100 yerli içeceğimize, Pindrinks'e, sağlıklı içeceğimize teşekkür ediyorum. Küçücük bir reklam arasından sonra buradayım.

0: Küçük yaşta başlayıp ömür boyu devam eder. Tercihiniz Bin Drinks olsun.
1: Derya Bedavacı 24 kişilikte orkestrasıyla 5 Aralık'ta Viyana'ya geliyor. Güçlü yorum, unutulmaz şarkılar ve muhteşem bir gece sizleri bekliyor. Sadece 800 kişiyle sınırlı VIP biletlerin satışına başladı. VIP biletlerinizi ön satış noktalarından temin edebilirsiniz. Masa sıralaması bilet alım sırasına göre yapılacak ve sonradan masaya ilave kabul edilmeyecektir. Tribün biletleri ise etiket.at üzerinden online olarak satışa sunuldu. Acele edin, tükenmeden yerinizi alın. Bilgi ve iletişim için 0699 10 18 53 32 0699 10 18 53 32. Bu muhteşem geceyi kaçırmayın. Detaylı bilgi For Life IE Events ve Viyana FM sosyal medya sayfalarında.

şarkı girdi. Evet, kimler bizlerle birlikte? Şöyle bir mesajlara bakıyorum. Tamer merhaba. Suatçım merhaba. Cevat çalışıyor noktasını koymuş. İyi çalışmalar ve iyi dinlemeler. İngiltere'ye sevgiler, selamlar gönderiyorum. Cevatçım iyi ki varsın. Yani İngiltere olunca böyle yüreğim bir hop hop hopluyor. Çünkü biliyorsunuz, yani bilenleriniz var İngiltere'de. Kızım ve ailesi de İngiltere'de. Dolayısıyla İngiltere'ye kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, en çok özlemlerimi gönderiyorum. Efe bizlerle birlikte. Hepinize kucak dolusu merhaba. Dostun eskisi mi olur bilmiyorum. Olur mu arkadaşlar? Dostun eskisi olabilir mi? Dostlar eskir mi? Yok ya, dostlar hep tazedir, sıcaktır. Onlar bayatlamazlar. Tazedir. Bence eğer dost ise. Kaybolmak korkutmasın bizi, her adım aralasın. Arkadaşı anlayabilirim ama benim için dost her zaman dosttur. Evet, aynen. Benim için de. Eskisi yenisi olmaz. Ben genelde sizden... Genelde niye okudum öyle? Ben gene de sizden Adnan Şenses'ten eski dostları rica edeceğim. Saygı selam olsun. Tamam. Hazırlarız. Acıcık. Bekleteceğim. Çok az.

özellikler bizi bulsun. Evet, o güncüm merhaba. Selam abla demişsin. İyi çalışmalar diyorum. İyi ki varsın. Ayten dinleyemiyormuş ama ben böyle mesajları çok önemsiyorum. Çok kıymetli değil mi? Yani Ayten şu anda Bulgaristan'da. Bulgaristan'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bağ bahçe işleriyle uğraşıyorlar yoğun bir şekilde. Dolayısıyla dinleyemiyor ama kalbi bizimle. Ablam dinleyemiyorum ama bir selam vermek istedim. Umarım iyisindir. Öptüm bal yanaktan demişsin. Işıl'a, oradaki sevdiklerine, herkese sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ve Elazığ.

Evet, Almanya'ya sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Taner'cim merhaba. Tekrar. Takvim yaprağımız 22 Eylül 2026'yı gösteriyor. Günlerden salı ve soru cevap oynayacağız. Ay çok heyecanlıyım. Soru cevap oyununu çok seviyorum. Bütün oyunlarımızı çok seviyorum da. Soru cevap böyle başka bir yerde benim için. Evet, tarih bilgin için teşekkür ediyorum. Herkese selamlar, hoş geldin. Biricik Ayral abla, nöryon. Nöryim ya, işte bildiğin gibi hayat. Yaşıyorum, nefes alıp veriyorum. Ama yaşamak sadece nefes alıp vermek değil işte. İşin özü bu. Yani hayatta olan herkes nefes alıp veriyor. Ama herkes yaşıyor mu? Herkes yaşıyor mu? Sana sorum bugün bu. Tamer, düşün bakalım. Sen bana hemen soruyu çakmışsın. Biraz sonra senin soruna yer vereceğim ama bak, ben peşin peşin soruyorum. Herkes yaşıyor mu? Neden? Niçin? Ben de nöryim, yollardayım. Anne babayı havalimanından almaya geldim. Oh wow. Pek katılım sağlayamayabilirim bugün ama dinlemedeyim. Ve günün sözünü paylaşmış bizimle. Bazen karanlık ışığını kaybettiğin için değil, kendi ışığını fark etmek için gelir. Huhu, bu söze döneceğim. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Ya dönmeyeyim, hemen konuşayım. Hani hep diyoruz ya, karanlık aydınlığın olmama halidir. Fizikçiler, alimler böyle bir açıklama yapmışlar. Karanlık diye bir şey yoktur demişler. Aydınlık yoksa karanlık dediğimiz bir şey vardır demişler. Şimdi insanın kendi karanlığı ve kendi aydınlığı. Aslına bakarsanız içimize döndüğümüz zaman işte oradaki aydınlığı ve karanlığı tespit edebiliriz. Bu da farkındalıktır. Farkındalık da çok önemlidir. Farkında olmadığımız hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Dolayısıyla içinizdeki karanlığı fark ettiğiniz zaman bir ışık yakmalısınız. Yakmalısınız. Yani onu fark edince aydınlığa kavuşabilmek için. Çok iyiydi ya. Teşekkür ediyorum. Soruna geçeceğim. Okunmadı olarak hemen işaretliyorum. Ve sevgili Suat'cığım merhaba. Selam abla. Kapalı Pongau. Selam herkese. Soru sonraya bıraktım. Tamam. Zaten sorulara sonra cevap vereceğim. Fırtına Mehmet bizlerle birlikte. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz. Yine güzel enerjinizle yayındasınız. Keyfe kederin keyfini yaşayalım. Sıcak muhabbetlerin, sohbetin tadını birlikte çıkaralım. Viyan FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Ben de Hollanda'ya sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Tamer demiş ki cevap olarak, yaşamaktan yaşamaya fark var abla. Hangi yaşamak? Ya manipüle etme şimdi lütfen, rica ediyorum. Manipülasyona gerek yok. Gayet net bir soru sordum. Nefes alıp vermek midir sadece yaşamak? Her nefes alıp veren yaşıyor mudur? Ve sevgili Raşit'cim, ay ne güzel bir fotoğraf. Bayıldım size. Ay birbirinden yakışıklı 4 tane delikanlı. Valla çok güzel bir selfie çekmiş. Raşit. Çok güzel. İş arkadaşlarımla birlikte merhaba diyoruz. Keyifli yayınlar diliyoruz. Tahmin et hangisi Avusturyalı? 3 Türk var resimde, biri Avusturyalıymış. Dur hemen tahmin ediyorum. Dil çıkaran Avusturyalı bence. Yok, 2 tane dil çıkaran var. Acaba dil çıkarmayan mı Avusturyalı? Gözlüklü olan. Evet evet. En baştaki gözlüklü yakışıklı delikanlı Avusturyalı. Bildin mi? Bildim mi? Aslında böyle senin hemen yanında dil çıkaran var ya, o zannettim. O gibi geldi bana. Bilemedim şimdi. Hangisi acaba?

0: Vallahi bulamamışım Avusturyalıyı. Çok güzel bir fotoğraf. Bu arada hemen Raşit'in yanındaki ilk tahmin ettiğim dil çıkaran benim yaşımdaymış. E ne var? İşte gayet yakışıklı bir delikanlı. Ben de zaten çok gencim daha. Efendim, bazen yaşla alakalı değildir. Hani derler ya, o var ya, o seni suya götürür, susuz getirir. Raşit'cim, bu işler yaşla başla olmuyor. Bu işler kalp işi, kalp. Ahmet'e de buradan sevgiler, selamlar. Adem'e sevgiler, selamlar. Ahmet'e sevgiler, selamlar. Erik Hüfele sevgiler, selamlar. Ya çok güzel ya. Bayıldım. Bu arada Efe'nin yarım saati varmış. Efe'cim tamam, aldım sıraya. Hemen vereceğim. Bu şarkının hemen ardından senin şarkın gelecek. Ve Ayşe'cim, Ispartalı Ayşe'cim. Canım benim. Canım ciğerim. Ciğerimin sol köşesi. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Nefes almak yaşamak değil. Bazen bir kahkaha, bir sarılma, bir iyi ki varsın demek asıl yaşamaktır. Ya çok iyi değil miydi? Uçar gider düşler ufka. Oo. Umuda çıkar bütün yollar. İyi ki varsın Özlem Ayral. Siz de iyi ki varsınız. Tamer'den cevap gelmiş. Burada bir sesli mesajlarımız var. Elaziz'den bebeğim Kevserciğim merhaba.
1: Selamünaleyküm Özlem teyze.
0: Ve aleykümselam. Teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Günlerin olsun canım benim. Ben Elazığ'dan Kevser. Gün hayırlı yayınların olsun. Ben dinliyoruz da annem. Bana bir annemle şarkı arma ne dersen sevinirim.
0: Tamam.
2: Ne yapıyorsun? Ne diyorsun bebeğim? Durumun nasıl kuzum? Benim yarın doğum günüm bebeğim.
0: Bebeğim iyi ki doğdun. İyi ki varsın. Vay küçücüktü Kevser'i tanıdığımda. Bak ya kocaman oldu. Biz aynı yaşta kalıyoruz da çocuklar büyüyorlar. Acı gerçekler. Tamam, bu şarkı sana, annene ve şu an radyolarının diğer yüzünde bizi dinleyen herkese gelsin.

0: Evet, sözlerini ben yazsaydım ancak bu kadar olurdu. Yani kendimi bulduğum şarkılardan bir tanesi. Hafriyattan geldi, Maviye Karışsam.
1: Özgürlük geçer içimden.
0: Aynen, aynen.

Allah'ım ya. Bir gün deniz kenarında yaşamak istiyorum. Lütfen. Herkes benim için dua etsin. Valla böyle sahile yakın bir yerde, böyle küçük bir evde, tek katlı, beyaz badanalı, pembe panjurlu dermişim. Yok, o kadar da değil. Evet, efendice gelip efendice giden sevgili Efe istedi Adnan Şenses, eski dostlar. Dostlar eskir mi diye de sordu. Bana göre dostluk kavramı çok özel, çok kıymetli, insanın hayatında böyle çok az olan. Ben hep programlarda ne diyorum? Benim bir çemberim var. Mesela bir sürü arkadaşım vardır ama o çemberin içine girebilen dosttur benim için. Ve ben o çemberin dışına kolay kolay onları çıkarmam. Onlar eskimezler. Onlar çok azdırlar ya, çok azdırlar. Bir de böyle çemberi düşünün. Çemberin etrafına doğru gidenler var. Bir de çemberin tam merkezindeki bir ya da iki kişi. Onlar eskimez. Adnan Şenses'in bu yorumu çok güzel bir yorum. Aldım sıraya ve Efe için gelecek. Sonra hepimiz için gelsin. Bu arada Raşit'ten gelen fotoğraftaki Ahmet, bak ben yine tahmin etmişim ya. Ben onu Avusturyalı diye tahmin ettim. Türkçesi hiç yokmuş. Annesi Avusturyalıymış. Rahmetli babası Türkmüş. Ama babası hiç Türkçe öğretmemiş. Raşit'le birlikte çalışıyorlarmış. 6 aydır Türkçe öğretmeye çalışıyorlarmış. Valla akışına bırakın ya. Yani belli yaştan sonra zor oluyor işler. Ahmet'e buradan sevgiler, selamlar. Hadi şu şarkıya bir kulak verelim. Efe'yi de daha fazla bekletmeyelim. Sonrasında sevgili Ayşe'nin ve Tamer'in mesajıyla devam edeceğiz. Bir de yeni yazacaklar vardır. Radyosu açık olup da henüz yazmayanlar. Hadi yazıverin gari.

Evet, Efe'yi de uğurlayalım. İyi çalışmalar Efe. Güzel bir gün diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Bu güzel eser içinde çok teşekkür ediyorum.

Konya'ya sevgiler, selamlar. Selimciğim merhaba. Dostluk dediğin bir yüce dağdır. Rüzgar esse de sarsılmaz yeri. Gönülden bağlı bir sadık yardır. Geçse de yıllar kaybolmaz izi. Gerçekten de öyle. Hani eski dostlar diyoruz, unutulmuş birer birer diyoruz. Hayır, onlar unutulmuyor aslında. Mesela İstanbul'da çok kıymetli dostlarım var benim. Ama yıllarca görüşmüyoruz. Hiç haberleşmiyoruz. Sonra bir gün bir şekilde yıllar sonra bir araya geliyoruz. Bıraktığımız yerden devam ediyoruz mesela. Dostluk böyle bir şeydir. Ne sitem, ne işte niye aramadın, neden yoksun falan. Ya hayat bu arkadaşlar. Herkes bir yere savruluyor. Herkes hayatının derdine düşüyor. Dostluk dediğiniz şey sağlamdır, sağlam. Gerçekten Selim, teşekkür ederim. Ve Allah'ım ne olur Özlem ablamla komşu et deniz kenarında. Amin inşallah. Vallahi Ayşe ya. Böyle deniz kenarında sahile yakın, küçücük böyle bir taş ev. Ne bileyim çok büyük lüks falan, villa falan demiyorum bakın. Bir köy evi, küçük de bir bahçesi olsun ama denizi görsün. Böyle akşam üzerleri sahilde yürüyelim. Ne bileyim kitabımızı böyle açalım, şezlongumuzu tam denizin kenarında, ayaklarımızı suya uzatalım, kitaplarımızı okuyalım. Bahçeye ufak tefek domates, salatalık bir şeyler ekelim. Sabahları kahvaltıyı mesela bahçede yapalım. Peynir, ekmek, domates, böyle bisikletimiz olsun, arabamız değil. Böyle bisikletle köyün içine doğru gidelim, gelelim. Küçük küçük alışverişler yapalım. Ay, hayale bak ya. Çok güzel değil mi? Ve Türk sanat müziği eşiğinde, gece ay ışığında sahilde sohbet etmek. Ya. Bir de yakamozları izlemek var ya, böyle. Hafif hafif dalgaların sesi gelsin. Oh, bir şey 40 defa dersen olur mu? Bilmiyorum, öyle diyorlar. Bence olur. Yani çok zengin olmamıza gerek var mı diye düşünüyorum sürekli. Yok. Yani kiralık da olur ya. İlla satın almamıza gerek yok. Sen sessizlik istedin mi hiç konuşmam. Bir de şöyle bir şey var. Komşu olacaksan bana mesafeli bir komşuluk olması lazım. Öyle vıcık vıcık komşuluklardan hiç hoşlanmam. Vıcık vıcık arkadaşlıklardan, dostluklardan da hoşlanmam. Benim konuşmak istemediğim zaman konuşmayacak yanımdaki. Böyle susacak. Susarak anlaşacağız. Hiç sesini çıkarmayacak. Ay vallahi kriterlere bak. Yani bana komşu olacaksan bunları kabul etmen lazım. Ve Taner demiş ki her canlı ölümü tadacağına göre nefes alsa da almasa da yaşıyordur. Nasıl ya? Bu neydi Taner? Yok, istediğim cevap olmadı. İlla istediğim cevaplar mı gelecek? Yok. Ama yok ya, hayalimdeki cevap bu değil. Ve bize anlatıyor, babası Ahmet'i kara şeytan diye severmiş. Esmer çünkü. Türkçe kelime olarak tek o aklında kalmış. Ve bize kalsa öğretmiyorduk, Almanca konuşuyorduk. Kendisi istedi. Bayağı çaba gösteriyor. Hani gelişme var, yalan yok. Arada bize sesli mesaj atsın mesela. Bu çok iyi bir motivasyon oluyor. Raşit'cim merhaba, nasılsınız? Ben Ahmet falan gibi basit basit cümleler. Ve konuyu kapattım burada diyeyim dedim. Evet, artık kapatalım bu konuyu. Kendi konumuza geçeceğiz. Efe teşekkürlerini iletmiş. İyi yayınlar, bol eğlenceler size demiş. Teşekkür ediyorum. İnşallah bir gün böyle yine baştan sona birlikte olmayı başarırız. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamıyor, bunu biliyoruz. İnsan gerçekten ne zaman ölür? Nefesi kesildiğinde mi yoksa yaşamaktan soru hemen okunmadığı olarak işaretli. Soru cevaba geçeceğim. Biraz sonra geçeceğim arkadaşlar. Tamer'in sorusuyla başlayacağız. Şimdilik mesajlarınızı bitirmeye gayret gösteriyorum ama hala yazmayanlar var. Ben biliyorum, hepinizin hayatına bir çip yerleştirdim. Kimlerin radyosu açıksa ben biliyorum arkadaşlar. Yazsanız da yazmasanız da bilin. Niye? Çok mu şaşırtıcı bu çağda? Hayır, hiç şaşırmayın.
Şu anda bir dizinin her gün bir bölümünü izlemeye vaktim oluyor ne yazık ki. Çünkü akşamları geceleri çok yoğun çalışıyorum artık. Mr. Mercedes diye bir dizi izliyorum. Biraz da İngilizcem gelişsin istiyorum. İngilizce de çalışıyorum. Bak Ahmet Türkçe çalışıyor, ben İngilizce çalışıyorum. Şimdi o diziyi izlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Vallahi çip yerleştirdim. Radyonuz açık biliyorum. Yazmadığınız için de içimden çok iyi şeyler söylüyorum. Niye varlıklarını hissettirmiyor bunlar diyorum mesela. Ve sevgili Mustafa Çatalkaya'dan çok güzel bir manzara. Ay, buna bayıldım. Bu çok güzel. Hem böyle hafif virajlı bir yol ama çimlerin arasında yemyeşil. Bir tarafta böyle bir tarla var. Bulutlar harika, dağlar güzel. Ağaçlar, inekler. Uzaktan görünen evler. Ay çok güzel bu fotoğraf. Buradayım, burada dinliyorum. Mustafa teşekkür ederim. Ama yazmaya fırsat bulamadım. Kulağım sende abla. İyi yayınlar diliyorum demişsin. Teşekkür ederim. Hadi dinlemeye devam et.

0: Evet efendim, hiç düşündünüz mü? Düşündük.
1: Daha durun ya.
0: Hiç düşündünüz mü? Bazen küçücük bir soru koskoca bir düşüncenin kapısını aralar. Bugün soru cevap oynayacağız ya hani. Acaba neden? Ya şöyle olsaydı? Bunun sonu ne olacak? Gerçekten böyle mi? Ve insan cevabı bulana kadar o sorunun peşinden gidiyormuş. Ben söylemiyorum. Uzmanlar söylüyorlar. Çünkü merak sadece bir şeyi öğrenme isteği değil arkadaşlar. Bizi harekete geçiren bir duygu. Merak. Belki de çocukken dünyayı bu kadar güzel keşfetmemizin sebebi buydu. Her şey yeniydi. Her şeyin bir nedeni vardı ve biz bunu merak ediyorduk. Ve durmadan sorular soruyorduk. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ve yetişkinler, annelerimiz, babalarımız yeter artık ya, ne çok soru soruyorsun, ne meraklı bir şeysin diye böyle bize ufak ufak göndermeler yapıyorlardı. Sonra büyüdük. Biz büyüdük ve kirlendi mi dünya? Biz büyüdük de ne oldu? Ne oldu Allah aşkına? Büyümesek iyi miydi? Bence bilmiyorum ya. Ben çocukluğumu çok özlüyorum. Bazı şeyleri bildiğimizi sandık. Büyüdüğümüz zaman büyüdük. Hatta hayatımızın bir döneminde her şeyi biliyorum havasına yattık. Sonra her şeyi bilemeyeceğimizi acı tecrübelerle öğrendik. Bazı soruları sormaktan da vazgeçtik. Çünkü o soruların cevapları belki canımızı yakacaktı. Ya da birçok insana sorduk. Ne bileyim, içimizi rahatlatacak cevabı alamadık. Ve sormaya devam ederken yorulduk. Sormaktan vazgeçtik. Oysa hayatın en güzel taraflarından biri, hala bilmediğimiz çok şey var, biliyor musunuz? Bilgi günü ya yarın. Yarın günlerden wow dedirten bilgi günü ya. Ben farkına varıyorum, siz de varıyorsunuzdur. Hala bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Bugün biraz o bilinmeyenlerin peşine düşelim. Ama soru cevap oynayarak. Şimdi öncelikle siz bana soru soruyorsunuz. Oyunumuzun kuralları, bugün programı ilk defa dinleyen dostlarım olabilir. Önce siz bana soruyorsunuz. Pas deme hakkına sahibim. Eğer pas dersem yeni bir soru soruyorsunuz ya da sormaktan vazgeçiyorsunuz. Sonra ben size soru soruyorum. Sizin de pas deme hakkınız var ve böyle böyle hem eğleneceğiz, hem düşüneceğiz, hem de bize çok iyi geliyor değil mi? Salı günleri soru cevap oyunu. Yok artık, bu nasıl bir cevaptı dediğimiz cevaplar olacak belki de. Evet, hazırsanız başlayalım. Çünkü bazen güzel bir sohbetin, güzel bir sorunun, güzel bir cevabın, hatta hayatımızda yeni bir şeyin başlangıcı sadece nedir? Tek bir soru arkadaşlar. Tek bir soru. Erdatlı babacığım hoş geldin. Selamun aleyküm. İyi yayınlar kızım. Hayırlı günler herkese. Teşekkür ediyorum. Niyetinle geldin ve yazdın. Ve Kemal yine bisiklette misin? Aa, bu da çok güzel bir fotoğraf. Bakın şimdi, o kadar enteresan bir yol ki, böyle hafif bir viraj hayal edin. Tam karşıda Alp Dağları, sanki İsviçre Alp Dağları gibi dağlar, böyle sivri sivri sıra dağlar. Efendim, çam ağaçları var. Çimler var, yemyeşil. Daracık bir yol. Tek arabalık. Kemal, bu sen misin bilmiyorum, bisiklette bir delikanlı. Yolun yarı ortasında beyaz bir inek. Sol tarafta çimlerin üzerinde kahverengili beyazlı bir inek. Şahane bir fotoğraf. Kemal teşekkür ederim. Selamlar abla. Ya teşekkürler. Raşit'ten de bir soru geldi. Evet, şöyle bir şu şarkıyı bir dinleyelim.

İnanın canlı yayına tıklarken dünkü yayına tıklamışım. Yeni fark ettim. Kim bilir ne kadar dinledi dünkü yayını. Olsun olsun, çift dikiş. Fatih olsun, onda da vardı bir hayır. Demek ki onu bir dinlemen gerekiyormuş. Hoş geldin, hoş geldin. Esin'cim merhaba. Hello ablacığım, her gün yollar aynı. Şöyle bir dakika. Aa, eve yaklaştım. İyi, kahveye yetişiyorsun ha, çok iyi. Hello ablacığım, her gün yollar aynı. Kafa değişik, ruh değişik. Senin neyimine? Evet ya, her gün aynı odada gözümü açıyorum mesela. Her gün farklı bir yerde gözümü açmıyorum. Her gün aynı bahçede kahvemi içiyorum. Efendim, şu anda aynı kitabı okuyorum. Müge Anlı'yı izliyorum. Ama ruh hali her gün farklı, gerçekten de. Eve gidiyorum, kahvemi yapıp höpürdetelim hep birlikte. Yok, höpürdetelim, tamam. Yutkunalım. Aa, kulaklıkla dinleyenleri rahatsız etmeyeceğim. Söz. Esin'cim hadi bakalım, bekliyoruz. Evet, şöyle bir bakıyorum. Aa, 9 dakikamız varmış. Şimdi Tamer'in çok güzel bir sorusu var. Hemen o soruya geçiş yapacağım. Sibel Can'ını da dinleteceğim, merak etme. Yalnız değilsin diyorsun yani. Esin, tabii ki. Düşünsene, yani aynı şeyleri hissettiğimiz zamanlar var. Böyle tevafuk oluyor ya. Aa, aynı şey diyoruz ya. Gerçekten. Yalnız değilsin, yalnız değilsin. Bazen mesela şey düşünüyorum, böyle çok deli bir tarafım var yani, gerçekten kaçık bir tarafım var. Bazen aklımı muhafaza edebilmek için çok uğraşıyorum. Mesela omega 3'ü falan çok düzenli alıyorum. Korkuyorum çünkü. İp koptu mu anında kopuyor. Sonra arkadaşlarla paylaşıyorum. Bazıları diyor ki ben de aynıyım diyor. Aa, yalnız değilmişim. Efendim çok güzel bir soru geldi. Çok güzel bir soru. Tamer, bilmiyorum ne kadar süren var dinlemek için. Ya, kahvemi içerken bu soruyu cevaplamak istiyorum. Aslında cevabım hazır. Eğer dersen ki hemen istiyorum cevabı, yazar mısın lütfen? Hemen istiyorsan aklımdan geçen şeyleri seninle paylaşacağım. Soruyu da biraz önce okudum. Herkesin seni sevdiğini sandığı halin ile... Şimdi herkesin seni sevdiğini sandığı halin ile geceleri yalnızken olduğun halin arasında seçim yapmak zorunda kalsaydın hangisini korurdun? Soruya gel, soruya. Gerçekten ya, çok acayip güzel bir soru. Çok sevdim. Tamer yazıyor şu anda. Onun cevabına göre gideceğim, kahvemi yapıp geleceğim. Tamam, vaktimiz var mı Tamer? Onu söyle bana. Vaktimiz varsa... dinliyorum dediğine göre vaktimiz var demektir. Şimdi dünkü hikayeye dönmesin. Erdattı babam. Yazdım ya oraya. Hayır, yazdım ya. Daha ne soruyorsun? Aynısı mı diye. Ya, bazen böyle emin olmak istiyorum. Yanlış anlayabiliyorum çünkü. Evet, Tamer'in sorusuna döneceğim. Fırtına Mehmet abi mesajımız var. Raşit'in sorusu var. Bir sorumuz daha var. Ha, Suat'ın sorusu. İkinci soru Suat'ın. Üçüncü soru Raşit'in sorusu. Şöyle Mehmet'in mesajına da bir bakmak istiyorum. Ha, hepimize bir soru sormuş. Tamam. Bunu da okunmadı olarak işaretliyorum. Fırtına Mehmet. Arkadaşlar, soru cevap oynuyoruz. Belki bugüne kadar çok sorduğunuz bir soruyu ama cevabını kimseden doğru düzgün alamadınız. Ha. Belki bugün alırsınız. Gelsin. Gelsin sorular. Gelsin. Şimdi efendim, sırada Sibel Can var. Esin ya. Gerçekten ben de epey bir düşündüm aslında. Soru yoktu. Tamer'in sorusuna what?
What? What is this? Anlaşılması zor gibi, tekrar edersen belki anlayabilirim. Şimdi şöyle söyleyeyim. İki tane seçeneğim var. Tamer'in sorusuna geçelim. Birisi herkesin seni sevdiğini sandığı halin. Yani herkesin seni sevdiğini sandığın halini düşün. Yani bir çıkıyorsun dışarıya. Merhaba, merhaba. Aa, herkes beni sanıyor, seviyor. Sandığın, yalnız orada sandığın biraz benim kafamı karıştırdı. Sanmak emin olmamak demektir. Ama benim bir sözüm var ya, hani divan şairi Fuzuli sormuş ya, sevmek mi sevilmek mi diye sormuşlar Fuzuli'ye. Fuzuli de demiş ki, tabii ki demiş, sevmek. Sevildiğimden emin olamam ki demiş. Ama sevmek benim tercihim o. Tabii haddimizi biliyoruz. Koskoca divan şairine laf uzatmak harcımız değil ama ben de bir insanım. Ben sevilmek diyorum buna. Emin olmadığım bir şey olsun ama sevildiğimi hissetmeyi seviyorum. Yani böyle bir felsefem var ya benim. Şimdi Tamer böyle bir soru hazırlamış. Herkesin seni sevdiğini sandığı halin ile geceleri yalnızken olduğun halin arasında seçim yapmak zorunda kalsaydın hangisini korurdun? Ay ay. Akşehir'e sevgiler, selamlar. Göksel bizlerle birlikte çocukluğumun şehrinden mesajını göndermiş. Herkese selamlar, güzelliklerin bizimle kolayca olması dileğiyle demiş. Eyvallah, hoş geldin, sefalar getirdin. Şimdi bu Sibel Can'ın çalışmasının hemen ardından çok güzel bir çalışma keşfettim. Bayıldım. Gerçekten. Kahraman Tazeoğlu bir dönem aynı stüdyoda yayın yapmıştık Marmara FM'de. Tabii sonrasında meşhur oldu. O zamanlar yeni yetmeydi. Allah yürü ya kulum dedi. Oh, şu anda herkes tanıyor. Kahraman Tazeoğlu sözlerini yazmış. İyi bir kalemdir bu arada. Sonraki yazdıklarını beğenmesem de ilk kaleme aldığı şiirlerden seslendirdiklerim var hatta. Kahraman Tazeoğlu yazmış, Tarkan yorumlamış. Ya emin olamadım, Tarkan mı yorumladı falan diye düşündüm. Çünkü yani Kahraman zaten egolu bir adamdı. Egosundan mı öyle yaptı? Kocaman Kahraman Tazeoğlu yazmış. Tarkan'ı da böyle parantez içinde yazmış. Ona da bir tuhafsadım. Hiç duymamıştım ama hoşuma gitti. Çok güzel bir çalışma. Sibel Can'ın hemen ardından o çalışmaya yer vereceğim. İki güzel çalışma sonra Kahvem Keyfim ve Kahyası mikrofon başında olacağız. İçebilenler ellerine içeceklerini alsınlar, beraber yol almaya devam. Şöyle bir bakıyorum. Ben de anlayamadım, sen cevapla anlarız soruyu. Tamam, peki Ayşe'ciğim. Biraz sonra, az sonra. Haydi bakalım. İki güzel çalışma sonra buradayım. Bir yere ayrılmayın. Radyonuz açık olsun. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un katkılarıyla program devam ediyor.

Evet. Önce pin drinksimden bir yudum almak istiyorum. Hibiskuslusunu çok seviyorum. Evet, bir yudum daha. Evet efendim, kahvemi aldım elime, hemen kahveyle devam edeceğim. İlk yudumu sizlerle alacağım. Kahve

Evet, böyle biraz sessiz kaldım değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Sizde de oluyor mu bilmiyorum. Herhangi bir işle uğraşıyorsunuz mesela. Dalıp gittiğiniz oluyor mu? Yaptığınız işten uzaklaşıp böyle çok uzaklara daldığınız, ne düşündüğünüzü bilmeden böyle içinizin daldığı. Hani şoförler iyi bilirler, özellikle araç kullananlar, uzun yolda özellikle şoför uyuması diye bir şey vardır. Gözler açıktır, böyle için için uyur. Hatta dün yeni bir kaza haberi beni bayağı üzdü. Manisa civarlarında Pamukkale Turizm'e ait otobüsün şoförü uyumuş, bariyerlere atlamış, dağa çarpmış. Allah'tan sadece yaralılar var. Böyle şoför uyuması diye bir şey vardır. Böyle bazen biraz önce böyle kahvemi koydum, içim uyudu. Evet efendim, gelelim Tamer'in sorusuna ve Tamer'in sorusunu cevaplamaya. Ama önce Kemal'in mesajına yer vermek istiyorum. Önce Erdatlı babamın mesajına yer vermek istiyorum. İki kere sorduğun için değil, aynı soruyu iki farklı defa sordun. Birinde evet yazmam, birinde de hayır yazmam gerektiği için sonuç aynı soru. Ya işte oluyor Erdatlı babacığım. Ya bazen hakikaten de zihin yorgun olunca sende de oluyordur mutlaka. Ne yaptığını bilemediğin şeyler oluyor. Ya çünkü gece ayrı bir konuda çalışıyorum. Sabah başka bir modda uyanıyorum. Bambaşka şeylerle uğraşıyorum falan derken biraz ortalık karışabiliyor. Ve Kemal bizlerle birlikte... Tabii mesaja girebilirsem. Bazen WhatsApp yapıyor bunu. Neyse, kahvemden bir yudum daha alayım. Haydi bakalım. Kemal neredesin? Özlem abla iyi yayınlar. Türkiye'mden, güzel Türkiye'mden selamlar. Şu an Bursa'dayım. İyi yayınlar ablacığım. Aa, Yeşil Bursa'ya sevgiler, selamlar. Aa, çok güzel yerdesin. O zaman Isparta'dan Yeşil Bursa'ya, Güller Diyarı'ndan Yeşil Bursa'ya sevgiler, selamlar. İyi dinlemeler Kemal. Ve iyi tatiller. Tatil için mi? Türkiye'desin. Tatil içinse tam zamanı. Tam zamanı. Valla Raşit benim yayınımı dinlerken hep öyle oluyormuş. Deminki gibi uyukluyormuş. Yok artık Raşit, o kadar da değil. Abartmayalım ya. Biraz sonra soruna geçeceğim ama şimdilik sadece son mesajını okudum. Abartmayalım, o kadar da değil. Yok artık. Hadi canım.

0: Valla bugün WhatsApp bana oyun oynuyor. O yüzden de böyle sürekli çıkıyorum ve giriyorum. Bu yüzden de mesajlarınızı okurken birazcık zorlanıyorum. Esincim, afiyet olsun. Bak gene girmiyor mesajlara. Allah'ım niye böyle oldu acı? Hah gir. Oh çok şükür. Bir an korktum. Kokulu kokulu kahvemiz şifa olsun, afiyet olsun demiş. Kendi fotoğrafıyla ve elinde kahvesiyle, arkada mutfağıyla hemen işten çıktı. Hatta yolda fotoğrafı paylaştı. Eve ulaştı, kahvesini yaptı. Hadi alıyorum bir yudum.
1: Afiyet olsun.
0: Valla bizim suçumuz yok Raşit. Sen çok hızlısın. Biz ne yapalım? Evet yani Raşit'in hızına yetişmek biraz zor. Acaba hiperaktiflik var mı diye de düşünmeden edemiyorum ama ben de yayınlarda uyutmuyorum arkadaşlar ya. Uyuyanlar var mı benim yayınımda? Cevat mesela uyudun mu? Cevat'ın arada uyuduğunu biliyorum. Kendisi itiraf etti. Tatildeymişler Türkiye'de Kemal eşiyle birlikte. Senden bir şey rica edeceğim. İyi ki doğdun Emre. Şarkısını yayınlar mısın? Enişteme gelsin. Seni dinliyoruz. İyi ki doğdun Emre. Böyle bir şarkım var diye düşündüm. Ama şöyle söyleyeyim. Eniştenin adı galiba Emre. Bu arada tatil için en güzel zamandasınız. Harika. Eniştenin zannediyorum doğum günü. Dur bakayım Spotify'a yazalım. İyi ki doğdun Emre. Vallahi çıktı. Yani bu teknoloji gerçekten çok enteresan. Şöyle hemen bir bakalım.

Eniştene sevgiler, selamlar. Emre iyi ki doğmuş, iyi ki senin enişten olmuş. Mutlu yılları olsun, sevdikleriyle birlikte şahane bir hayatı olsun. Bak bir tane daha. Bu da Ankara havası Emre.

Evet, Ayşe'nin soruları var. Okunmadı olarak şöyle işaretliyorum. Valla Göksel'in sorusu var. Neredesin Tamer? Tamer'in sorusuyla devam edeceğim. Tamer'i bulabilirsem eğer. Hah, buldum. Evet, soru şu şekildeydi. Herkesin seni sevdiğini sandığın halin ile geceleri yalnızken olduğun halin arasında seçim yapmak zorunda kalsaydın hangisini korurdun? Yani aslında sevdiklerinle birlikte mi sürekli yan yana olmayı tercih ederdin, yoksa yalnızlığını mı tercih ederdin? Böyle bir sonuca ulaştığını düşünüyorsunuz bu sorunun, ama yok. Sorunun altında başka bir şey var. Bakın, bir kere daha okuyorum. O başka bir şeyi bulabilen cevabı rahat bir şekilde

beni sevsinler diye çaba sarf etmek zorunda değilim. Gerçi hoş, normalde çaba sarf etmiyorum artık ama uzunca bir süre böyle çabalarım oldu. Herkes beni sevsin diye bir böyle uzun uzun yıllarım oldu. Kimsenin beklentisine mesela yetişmek zorunda değilim. Güçlü görünmek zorunda değilim. İster ağlarım, zırlarım, salya sümük, höngür höngür. İster kahkahalarla gülerim. Sonra kimseye gülümsemek zorunda değilim. Böyle bir şey yapıyoruz ya. Gülümsemek zorunda hissediyoruz ki bunu yapıyoruz. Yapmak durumunda da kalıyoruz çoğu zaman. Ama yalnızken oh mis gibi. İnsan en çok kimse bakmıyorken kendisi oluyor. Tamer. Yani kimse yokken kendin olabiliyorsun ancak. Ve bence insanın asıl koruması gereken de başkalarının alkışladığı, başkalarının ooo özüm oran falan dediği kişiliği değil. O kişiliği değil. Kendi içinde sessizce taşıdığı gerçek kişiliği, gerçek olan. Çünkü herkes seni seviyor diye kendini kaybetmenin de bir anlamı yok diye düşünüyorum. Ne kadar doğru düşündüğümü bilmiyorum ama bana göre böyle. Ben yalnızken olduğum halimi korumayı tercih ediyorum. Tekrar söylüyorum. Çünkü gerçekten insanın kendisi olduğu yer orası. Kimsenin onu izlemediği yer. İnsanların beni sevmesi tabii ki çok güzel bu arada. Sevilmeyi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ama herkesin sevdiği kişi olmaya çalışırken kendimi kaybetmek de istemiyorum açıkçası. Bence insan sevilmek uğruna kendinden vazgeçmemeli. Yani bunu çok geç idrak edebildim ama ettim çok şükür. Çünkü sonunda şöyle bir şey söyleyeyim. Herkes gitse bile insan yine kendisiyle baş başa kalıyor. Bilmiyorum ne kadar doğru oldu cevabım. Ne diyorsun Tamer? Sen ne diyorsun bu sorunun cevabına? Senin cevabını da çok merak ettim aslında. Ve sevgili Ali bizlerle birlikte Ali Ayşe'yi seviyor deyince anlıyorsunuz hangi Ali olduğunu, noktasını koymuş ve varlığını hissettirmiş. Bu noktalar benim için çok kıymetli biliyorsunuz. Bak Cevat, yok uyumadım abla, sessiz dinliyorum. Bak gördünüz mü, uyumuyormuş, uyutmamışım henüz. Ve Esin mesela Tamer'in sorusuna şöyle bir cevap vermiş. Ben ikisini de korurdum. Sonuçta ikisi de benim. İkisi her zaman sen olamıyorsun Esin ya. İtiraf edelim ya. Yok. Ben çok gerçekçi bulmuyorum. Yani herkesin içindeki kendimiz olduğumuz gibi olamadığımız çok zamanlarımız var. Tamam Tamer'cim. Bir gün cevap verirsin. Yani haftaya cevap verebilirsin. Bir hafta düşünebilirsin. Yoldayım cevap veremiyorum demiş. Evet, yol fotoğrafıyla gelmiş. Hadi bakalım. İyi yolculukların olsun, güzel mesafelerin olsun. Peki benim verdiğim cevap için ne düşünüyorsun? Buna da cevap yazamıyorsan hiç yazma. Sonra konuşuruz inşallah. Evet, bir şarkı molasından sonra kimin sorusu? İkinci soru Suat'ın sorusu diye hatırlıyorum. Suat'ın sorusuyla devam edeceğiz. Şu şarkıyı bir kulak verelim. Ben de kahvemi içeyim bu arada müsaadenizle.

0: Özlem Ayral'la keyfe gider.
1: O kadar güzel bir soru ki Suat'ın sorusu. Bu arada şu anda sıraya aldığım çalışmayı da Konya'dan, Konya Akşehir'den dinleyen sevgili Göksel istemişti. Baştan sona vereceğim çalışmayı. Biraz üzerine konuşacağım ama insan gerçekten ne zaman ölür? Nefesi kesildiğinde mi yoksa yaşamaktan vazgeçtiğinde mi abla? Soru bu. Şimdi ta programın en başında şöyle bir şey dedim. Sadece nefes alıp vermek yaşamak mı? Yoksa nefes alıp vermenin dışında yaşamanın başka bir anlamı var mı? Şimdi bana göre, ben kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Nefes alıp vermek biyolojik olarak hayatta olmak, tamam. Hayattasın. Ama yaşamak başka bir şey. Bak, yaşamak. Nazım Hikmet'in çok güzel bir şiiri var. Yani bir saniye o şiire de bir ulaşayım, yaşamaya dair. Hakikaten o kadar şair güzel anlatmış ki yaşamak bambaşka bir şey. Ve birçok insanın gerçekten yaşamanın ne olduğunu bilmediğini falan düşünüyorum. Haddimi aşıyorsam kusuruma bakmayın. Yani haddimi aşmak da istemem ama ya gerçekten hemen şöyle bir fon müziği de bulalım. Geçmiş hesapları. Hatta şarkıyı dinleyelim. Sonrasında Suat'ın sorusuyla cevabımla devam edelim. Suat, teşekkür ederim soru için.

Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde.

Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı. 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde. Ölüme inanmadığın için. Yaşamak yana ağır bastığından. Diyelim ki ağır ameliyatlı hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için, diyelim ki cephedeyiz. Daha orada, ilk hücumda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla, yani duvarın ardındaki dışarıyla, yani nasıl ve nerede olursak olalım, hiç ölünmeyecek gibi yaşanacak. Bu dünya soğuyacak, yıldızların arasında bir yıldız, hem de en ufacıklarından, mavi kadifede bir yıldız zerresi yani, bu koskocaman dünyamız. Bu dünya soğuyacak günün birinde, hatta bir buz yığını yahut ölü bir bulut gibi de değil, boş bir ceviz gibi yuvarlanacak zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. Şimdiden çekilecek acısı bunun, duyulacak masumluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya, yaşadım, yaşadım, yaşadım diyebilmen için.

Evet, Nazım Hikmet bu şiiri 1947'de yazmaya başlamış. Şiirin yazımı bir sene sürmüş. 1948'de yaşamaya dair şiirini bitirmiş. Yani sevgili dostlar, yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde. Hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Şimdi nefes alıp vermek, sadece nefes alıp vermek yaşamak değil bence. Eğer yaşamanın içerisinde, yaşamın içerisinde bir şeyler katamıyorsanız, o yaşamın içerisinde bir ayak iziniz yoksa, bilmiyorum da biraz şey, dediğim gibi haddimi de aşmak istemiyorum, biraz sığ kalıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, insan gerçekten ne zaman ölür biliyor musunuz? Yaşamaktan vazgeçtiğinde. Bence öyle. Ve belki de ölüm yalnızca bedenin sustuğu an değil. Çünkü insan bazen nefes alırken de hayattan uzaklaşabilir. Ben ölüme de bir son demiyorum zaten. Bir sabah uyanıyorsunuz mesela, hiçbir yere yetişmek istemiyorsunuz. Ne bileyim, bir şarkı veriyorum mesela yayına. Eskisi gibi size dokunmuyor. Eskiden daha bir dokunuyordu. Ne bileyim, güzel bir haber geliyor. Eskiden sevinçle karşılayabileceğiniz bir haberi artık hiç tepkisiz bir şekilde karşılıyorsunuz. İçinizde en ufak bir sevinç uyandırmıyor. Ne bileyim, yarın geliyor aklınıza. Ona dair hayal etmekten vazgeçmişsiniz. İşte belki insanın asıl kaybı hayatın içinden çıkıp sadece günlerini tüketmeye başladığı zaman. Ye iç, çalış, yat, uyu, kalk. Ye iç, çalış, yat, uyu. Tamam, mecburiyetlerimiz var, eyvallah. Orada bir sıkıntı yok. Ama hayat bunlardan ibaret değil. Ya da yaşamak böyle bir şey değil. Ama şöyle de söyleyeyim, hayat garip bir şey. Bazen insanın içinde küçücük bir kıvılcım kalıyor. Bir insan, bir söz, bir şarkı, bir yolculuk, hiç beklemediğiniz bir sabah. Ve o küçücük kıvılcım, yeniden yaşamak istiyorum, yeniden, evet ya, uyandım, farkına vardım dedirtiyor gerçekten. Ne bileyim, dinlediğiniz bir radyo programı. Geçenlerde bir hikaye okumuştum. Mesela o hikayedeki adam da bir radyoda yaşlı bir adamın programını dinlerken birdenbire bir uyanış yaşamıştı, hatırlarsanız. O yüzden belki mesele hiç düşmemek değil. Düştüğümüz yerden kalkmak ve hayatla bağımızı tamamen koparmamak. Çünkü nefes almak yaşamanın başlangıcı. Ama yaşamak istemek hayatın kendisi. Anlatabildim mi? Şimdi Suat'cığım, radyon açıksa bir nokta koyar mısın? Ona göre sorunu soracağım. Şimdi sırada kimin sorusu var? Sevgili Ayşe'nin sorusu var. Evet, Ayşe'nin sorusuyla devam edeceğiz.

Ya Suat'cığım, radyosu açıkmış. Şimdi aklıma şöyle bir soru geldi. Hemen doğaçlama soruyorum. Herhangi bir yerde kaydım kuydum yok. Arkadaşlar, cevaplara da doğaçlama cevap veriyorum. O yüzden hata yapabilirim. Eksik gördüğünüz, onaylamadığınız şeyleri rahat rahat yazın. Burası karşılıklı sohbet ettiğimiz bir platform aynı zamanda. O yüzden de rahat bir şekilde, tabii saygı çerçevesinde yazabilirsiniz. Şenolcuğum, hoş geldin. Şimdi gördüm. Hemen mesajına geçeceğim. Suat, bugün dünden farklı ne yaptın? Bugün bir düşün ama. Öyle düşünmeden yazma. Bugün dünden farklı ne yaptın? Evet efendim, Suat'ın sorusunu da sorduk. Sorduğum soruları yazın cevaplarınızın başına, çünkü unutuyorum ne sorduğumu. Şöyle bir bakıyorum. Sevgili Göksel, şiir için teşekkürler. Yaşamak ancak bu kadar güzel anlatılırdı. En sevdiğim şiirlerdendir. Nazım Hikmet'in yaşamaya dair şiiri. Ve zannediyorum meslek hayatına başladığım ilk programlarda okuduğum şiirlerdendir. O yüzden de beni çok etkiler gerçekten. Etraf seni iyi biliyorsa insanın kendini öyle hissetmesi iyi bence demiş. Yani yalnızlık değil de sevildiğini sandığın insanlarla birlikte olmaktan bahsediyorsun zannediyorum. Bazen mesajlarınızı okurken araya başka konular giriyor. Arkadaşlar, hangi konuda yazdığınızı lütfen cümlenizin başına yazın. Çünkü ben biliyorsunuz yaş almış bir kadınım. Dolayısıyla karıştırabiliyorum. Şenolcuğum merhaba. Bir susmadım var ya sabahtan beri. Ca ca ca ca ca ca ca. Kafam kazan gibi oldu diyeceğim. Ama ben demedim, sen okudun. Bak ya. Şenol ya. Gıcıksın işte ya. Gıcık gıcık. Hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum sana, bana, herkese. Evdekiler boş durmayın, silin, süpürün. Ne? Kahve içiyoruz biz. Ay ay. Evet, Mustafa Çetin. Hemen alıyorum kahvemden bir yudum. Afiyet olsun. İyi ki varsın, varlığını hissettirdin. Bu arada benim sorduğum sorulara da hepiniz cevap verebilirsiniz. Ben kişiye özel soruyorum ama bana sorulan sorulara da hepiniz cevap verebilirsiniz. Gözünde hala. Ayrıca birbirinize de soru sorabilirsiniz. Çok sevdim, biliyor musun? Asıl sen böyle cesurlardan. Evet, Osman abinin radyosu açık noktasını koymuş. Teşekkür ediyorum Osman abi, varlığını hissettirdiğin için. Bu noktalar çok kıymetli, biliyor musunuz? Gerçekten. Çok kıymetli. Radyosu açık olanlar böyle noktalarını koysunlar. Evet, gelelim Ayşe'nin sorusuna. Burada ama şiir falan da var. Oo, çok güzel. Hayatla ilgili. Ama önce soruya bakmak istiyorum. Kalbinin keşkeleri mi daha çok, iyikileri mi? Benim hiç keşkem yok ya Ayşe. Çok inanmayacaksınız belki. Pişmanlıklarım çok. Yani pişmanlıklarım var. Ama keşkem yok. Daha önceleri vardı. Yani bu soru bana 15-20 sene önce sorulsaydı bir sürü şey sayabilirdim sana. Yani bir sürü şey sayabilirdim. Ama bugün fark ettim ki o keşke dediklerim beni ben yapmışlar. Benim ayağa kalkmamı sağlamışlar. Gücümü vermişler. Beni şarj etmişler. Şu anda dinlediğiniz Özlem Ayral'ın bu kafaya gelmesini sağlamışlar. Dolayısıyla özellikle güç verdikleri için artık keşkem yok. Pişmanlıklarımız var tabii ki. Ama yani yapacak bir şey de yok. Yani pişmanım, bazı şeylerden pişmanım. Mesela aldığım eğitim doğrultusunda kendi branşımda çalışmak konusunda biraz pişmanlığım var. Arkeoloji ve sanat tarihi bazında çalışmak isterdim, ne bileyim. Kazılarda kazı başkanı falan olmak isterdim. Üniversitede kalıp akademisyen olmak isterdim. Bunlar pişmanlıklarım ama olmamış. Olmamış olması da çok dert değil. Ama keşke başka bir şey. Keşkenin sızısı ayrıdır. Keşke dediğiniz an böyle bir diptesiniz, sondasınızdır. Ve sürekli oraya takıntılı kalırsınız. O yüzden keşke benim için biraz tehlikeli bir kelime. Bu yüzden bunu fark edinceye kadar geçirdiğim ve kaybettiğim zaman çok fazla arkadaşlar. Yani çok fazla. O yüzden keşkeleriniz olmasın ya.
keşke dediğiniz şeyler sizi siz yapıyor. Onlar iyi ki varlar. Bir yolculuktayız. Hayat bir yolculuk. Ve paket program halinde bir takım sıkıntılar karşımıza çıkıyor. Ve biz o sıkıntılarla insan oluyoruz. Güçleniyoruz. Bir cümleyle hayatın ne? Bir cümleyle hayatım iz bırakmak. Sadece bu. En büyük arzum bu. İz bırakmak. Geride öyle bir iz kalmalı ki ayak izlerimi takip eden bir sürü insan olmalı. Ve en az haftada bir defa hatırlanmalıyım. Bunun için de çok çaba sarf ediyorum, farkındaysanız. Bir şey beklemiyorum. İzim kalsın. Ben giderim. Adım kalsın. Dostlar beni hatırlasın. Karşına geçip çekinmeden bir adım. İkisini de cevaplandırdım Ayşe. Evet, şimdi ben sana soruyorum. Bu hayatta şunu çaresiz, mutsuzum ama umudum var yazmışsın ya aşağıda. Neden böyle düşünüyorsun? Açıklar mısın? Onu merak ettim. Ve şöyle demiş mısralarında, hayat o kadar kısa ki ne olur biraz daha sevelim, biraz daha sarılalım, küçük şeylere takılıp güzel günlerimizi harcamayalım. Hiç annen hasta oldu mu? Bir hastane kapısında çaresizce güzel bir haber bekledin mi? Hele bir de gurbetse, telefonun başında küçücük bir iyi haber cümlesine muhtaç kaldın mı? İşte o zaman anlıyorsun. Para, eşya, kırgınlık, gurur, hiçbirinin önemi yok. Ne olur ya, ne olur birbirimizi üzmeden önce bir kez daha düşünelim. Çok güzel değil miydi? Ayşe, öpüyorum yüreğinden. Aslında çok çaresiz, mutsuzum ama umudum var ablam ve hayat devam ediyor. Bu yüzden o kadar iyi geliyorsun ki. Sen de öyle. Hadi, aldım kahvemi elime. Çok iyiydi. Afiyet olsun. Sol yanım acıyor ama ben gülümsüyorum. Neden işte, neden? Bu cümleler neden? Çok çaresizim, mutsuzum, sol yanım acıyor. Merak ettim. Yayında okumam şart değil ama sorun bu. Cevabını merak ettim. Yaşamak sadece nefes almak olsaydı demiş Esin. Evet. Aynı geçirdiğimiz günler bizi hiç etkilemezdi, üzmezdi. Öyle değil mi abla? Kesinlikle. Gerçekten özlüyor musun? Gözünde hala... Ama şöyle de düşünebiliriz. Bu sonradan aklıma geldi. Amcam KOAH hastasıydı. Onun da tek isteği rahatça nefes almaktı. Ya tabii, biyolojik anlamda nefes almak Allah'ın insanlara bahşettiği en önemli lütuf. Nefes ya, nefes. Geçen gün dedim ya, çocuğum olsaydı adını Nefes koymak isterdim şahsen. Nefes çok önemlidir, önemlidir. Çok güzel bir yere atıfta bulunmuşsun. Ya şey vardı, şurada bir şarkı vardı. Kibariye'yi biraz dinleyelim hadi.

0: Nova Home. Ya Raşit'in mesajlarını bulamıyorum. Raşit nereye kayboldun? Valla Raşit'i buldum da ekran bomboş. Sana geldi sıra. Senin sorunu merak ettim şimdi. Hiç de okumamıştım.
1: Sende gündüz yok. Gezip tozduğun kollardan eve de girdin yok. Kendini görüyorsun en tepede. Al birini.
0: Bu ne ya? Bu ne? Bu nereden çıktı? Bir dakika, bir çalışma hazırladım. Güler Duman'dan istenmişti. Sevgili Tamer istemişti. Ay, bu ne saçma bir şarkı. Nasıl sıraya almışım ben bunu? Evet, Tamer'in sorusuna ulaşamıyorum. Çünkü Tamer ya bütün ekranı silmiş, bütün mesajları silmiş. Valla neden yapmış bilmiyorum. İnşallah alınmamıştır, kırılmamıştır. Şimdi şöyle devam edelim o zaman. Fırtına Mehmet'in. Özlem Hanım, size ve arkadaşlara bir soru. ChatGPT'ye sormadan gerçekten bilen varsa cevap verebilir. İnek sütünün yaklaşık yüzde kaçı su, yüzde kaçı süt şekeridir? Süt şekeri diye bir şey mi var? İnek sütünün yaklaşık yüzde kaçı su, yüzde kaçı süt şekeridir? Mehmet Ergenç, ben bilmiyorum arkadaşlar. Bu soruyu bilmiyorum. Yani cevabını bilmiyorum. Bilenler cevaplayabilir. Yağ, şeker ve protein oranını cevap verebilirler. Var mı bu sorunun cevabını bilen?

0: Ya Taner, çok özür dilerim, böyle araya gireceğim ama. Arıyorum. Yok. Türkü çok güzel ama şimdi Raşit uyumasın. Raşit ve türevleri uyumasın. Şöyle geçiş yapacağım. Bu kadar dinlettim. Tam böyle günün kritik saatindeyiz çünkü. Bu arada Kocaeli Kitap Fuarı ile ilgili 3 Ekim demiştim değil mi? Tarih değişti arkadaşlar. 9 Ekim'de inşallah Kocaeli Kitap Fuarı'nda Olay Yeri kitabımın imza günü olacak. 9 Ekim'i aldık. O da kesin mi değil mi? Biraz sonra yayın eviyle görüşeceğim. O kalbime yakan. Evet. Bir çiçek hatırlanan yılların ardından aşk eski bir. Nereden aklıma geldi? Niye aklıma geldi acaba? Şimdi Esin'den cevap gelmiş. Hemen bakıyorum. Ama bak, ChatGPT'ye bakmadan yazdın değil mi? İnekler de mi süte su karıştırıyor? Karıştırıyorlarmış demek ki. Onam %87 su. Nasıl ya? Aşk eski bir yalan. Bak, şaşırdım şimdi Demizi. Ben de çok şaşırdım. İnekler, ay inekler bizi kandırıyorlar mı arkadaşlar ya? Gerçekten mi? Yok artık. Su %87, yağ %3 ila 4, laktoz yani süt şekeri. Ha, laktoz süt şekeri. Batuhan'ın midesine dokunan %4,5-5, protein %3-3,5, mineraller yaklaşık yüzde. Süt içmemize gerek yok. İçmeyelim o zaman. %87'si suymuş zaten. Kalsiyum, fosfor, potasyum, A, B12, B12 ve D vitaminleriyle çeşitli enzimler. Onlar da %0,7. Yok ya, niye süt içelim ki o zaman? Şu ineklere bakar mısın gerçekten Esin? Ben çok şaşırdım. Aa!
1: Aşk eski bir yalan. Ne güzel bir şarkı.
0: Çok güzel bir şarkı gerçekten. Müslüm hoş geldin. Çarşambalı Muro hoş geldin.

0: yalan. Gerçekten bu bilgi, bu ineklerle ve sütle ilgili bilgi, wow dedirten bilgi gününe de çok yakışırmış. Valla inekler insanlardan önce zaten suyu karıştırıyorlarmış. Bir de insanların karıştırdığını düşünün. Demek ki süt diye bir şey yok. Yani biz yalan bir şey içiyoruz. Tamam, vazgeçtim ya. Zaten sütle de aram yok. O yüzden sıkıntı yok. Gerçekten cahilliğe gel demiş Esin. Ben de çok şaşkınım. Abla, bu şarkı kim? Çok güzel. Bu mu? Bu şarkı mı? Bak. Müslüm, merhaba. Selamun aleyküm Özlem abla. Bol ağlı bir abla. Özlemişim seni.
1: Aşk eski bir yalan.

Müslüm, bu şarkı mı? Bu şarkı için mi yazdın onu? Nasılsın? Vallahi bomba gibiyim, elhamdülillah, süperim. Beni soracak olsan elhamdülillah, şükür Allah, şükür, çok şükür. Allah bugünümüzü aratmasın. İyi ki varsın. Evet arkadaşlar, bakıyorum. Neredeyiz? Çarşambalı Muro. Hoş geldin. İyi yayınlar Özlem Hanım, herkese selam olsun. Çarşambalı Muro'dan. Özlediğim insanlar gelmiş ya. Arkadaşlar iyi misiniz? Çoktandır görüşemiyoruz. Nasıl gidiyor hayat? Şimdi açtım radyoyu demiş. İyi ki açtın. Evet, kimlerin radyosu açıksa, bir nokta koyabilirler mi? Sadece bir nokta istiyorum arkadaşlar. Bir göreyim bakayım kimler kaçtı gitti. Yoklama yapıyoruz. Sadece bir nokta istiyorum. Erdatlı babam yediği ota ve bölgeye göre değişir. %80 ile 90 arası. Ya Erdatlı babacığım, %80 olsa ne olur? %70 olsa ne olur? Yani su oranına bakar mısın? Hiç önemli değil yani oradaki. %60'ı geçti mi benim için? %50'yi geçti mi? Süt değil o zaten. Bana göre süt değil. Evet, Suat'a demiştim ki bugün dünden farklı ne yaptım? Bugün dünden farklı olarak dünü değiştirmeyeceğini ama bugünü nasıl yaşayacağımı fark ettim. Yaptığım şeyler aynıydı ama bakışım farklıydı. Çok değişik cevaplar veriyorsunuz arkadaşlar.

Evet efendim, 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un katkılarıyla keyfe keder devam ediyor. Bakayım bakayım kimlerin radyosu çıkmış. Bu arada Tamer demiş ki ineklerin de sütü bozuk. Vay anam vay. Bozuk değil, bozuk değil. Su, su. Ama zaten gerçekten organik süte ulaşmak çok zor artık. Evet, Cevat'ın radyosu açık. İngiltere'den bizi dinliyor. Göksel'in radyosu açık. Akşehir'den bizi dinliyor. İyi yayınlar Özlem Hanım demiş. Sevgili Mevküt Eren. Doğru mu okudum efendim? İsim Mevküt mü? Çok enteresan geldi. Hoş geldiniz. Bu arada rahmetli babamın ismi de Eren. Eren benim için önemlidir. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar demişsiniz. Ben de iyi dinlemeler diyorum. Ve devam ediyorum sevgili Müslüm. Koşturmaca mücadeleye devam, bir de üstüne seni dinliyorum. Bir şeyler eksikti. Buymuş. Buldum en sonunda. Sevemem. Ya şey diyeceğim. Ya ne zaman müsait olursanız dinleyin. Ben her gün işte bu saatlerde buralardayım. Tabii ki hepinizi görmeyi çok istiyorum ve sizleri gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Akıllara zarar bir mutluluk yaşıyorum. Ama şunu da biliyorum, hepimizin bir koşturusu var, bir hayatı var, bir çabalaması var. Yani radyoyu dinleyemeyeceğimiz zamanlar var. Bunun da çok farkındayım. Önemli olan birbirimizi unutmayalım. Yani unutmak değil de unutulmak çok zor bir şey, biliyor musunuz? Unutmak, hani özellikle son dönemlerde Alzheimer hastalıklarının çok yayıldığı ve Alzheimer'la ilgili filmleri bu ara çok izliyorum. Niye bilmiyorum. Rast geliyor. Yani tevafuken izliyorum. Ve şey düşünüyorum ya. Her şeyi unutmak korkunç bir şey. Ama unutulmak daha kötü. Gerçekten. Hani bu sevmek mi sevilmek mi davasına benziyor aslında. Evet. Sen de nasıl gidiyor ablam demişsin. Müslüm, bende de iyi gidiyor işte ya. Koşturu. Uğraş. Böyle aralıksız çalışıyorum ya. Ve çok seviyorum. Ama şunu da söyleyeyim, kendime çok güzel zamanlar ayırıyorum. Arada derede o kadar güzel zaman ayırıyorum ki bunu siz de yapabilirsiniz. Yapabileceğinizi biliyorum. Mustafa Çatalkaya bir sürü nokta koymuş. Fatih'in radyosu açık. Sevgili Mehmet'in radyosu açık. Hayır hayır, süte su karıştıran insanlar olabilir. İnekler sütün içine çok değerli vitaminler ekliyor diyebiliriz. Süt içmek gerekiyor sağlığınız için. Ne ya, %87'si suymuş zaten Fırtına Mehmet. Ne diyorsun? Yani %87'si suysa ya, diyecek bir şey yok yani. Bak, bölgeye göre de değişiyormuş. %80, %90'mış. Yok. Ben zaten sütle aram yok arkadaşlar. O yüzden benim için sorun yok. Ama süt ürünlerini çok seviyorum. Mesela peyniri çok severim. Ama her peyniri de sevmem. Süt içmek gerekiyor sağlığınız için. Özlem Hanım, Hindular neden inekleri kutsal kabul ediyor? Al işte buradan ya. Bilmiyorum, bu soruyu da bilmiyorum. Neden? Bir bakalım, araştıralım. Çarşambalı Muro'nun radyosu açık. Sevgili Gülşen'in radyosu. Aa Gülşen. Aldım o kalbi. Vallahi çok güzel. Sol yanıma yasladım. Ve o günün radyosu açık. Esin'in radyosu açık. Teoman'ın sesine benzettim. Teoman'dan. Bunu mu? Bir dakika, nerede? Neredesin? Ha, kim söylüyor demiştik değil mi? İnanılmaz bir şey söyleyeceğim Esin. Kimin söylediğini bilmiyorum. Ama tahminim Rıza Tamer'in sesine de benziyor. Allah rahmet eylesin. Ben daha ziyade Rıza Tamer zannettim. Oho, yapay zeka arkadaşlar. Yani ben yapay zeka çalışmalarını çok vermiyorum. Ama bu çok başarılı bir yapay zeka. Çok başarılı.

0: Güzel ya. Mesela bir dakika. Hemen buradan Meryem'e geçiş yapacağım. Bu şarkı.
1: Aşk eski bir yalan.
0: Aşk eski bir yalan.
1: Ne güzel bir şarkı.
0: Ne güzel bir şarkı gerçekten.

0: Şimdi mesela bende hala plağı var bu şarkının.
1: Aşk eski bir yalan.
0: Ya, çok severdim Kamuran'a Akkor'u dinlemeyi. Çocukken. 1968'in en sevilen çalışması bakın. 1968 diyorum arkadaşlar. Ben 2 yaşındaymışım. Bir yalan Adem'le Havva'da. Ve orijinal plağı elimde. Hayatıma dolan bir ses bir bakış bazen. Evet, şarkının orijinalini Kamuran Akkor 1968 yılında 45'liğe söyledi.
2: Kadın yaratıldı. Bütün erkekler ona kandı. Hep gururunun ardından baktı. Yine de gönüllerde yaşadı. Göçmen kuşlarını kıskandı. Diyar diyar dolaştı.
0: Yine orijinali
2: de unutulmadı. Bu. Unutulmadı.

0: aşkı eski bir yalan.
1: Evet, 1968'de kimler hayattaydı? Yani ha, aranızda 1960'lı yıllara ait kimler var? Ya da bu şarkıyı bilen kimler var? Eminim bir ben varımdır ya.

Evet, Teoman'ın sesine benzetin. Teoman'dan da güzel, unutulmaz bir eser istemişsin Esin. Aldım sıraya. İstanbul'da sonbahar. Çok özlediğim şarkılardan. Protesto ediyorum inekleri. İçmiyorum sütü artık. Ben zaten içmiyordum, sorun yok. Ve demiş ki dün eve geldiğimde koltuğa uzanıp keyif yapmamıştım. Bugün yapıyorum. Şenol'a selam olsun. Şenol'cum, evde silip süpüren biri yok. Keyif yapan biri var.

0: Evet, bu arada sevgili Mevlüt, valla Ali hocam Mevküt yazmış. Ben de aslında Mevlüt olduğunu tahmin ettim. Ama ben müsaade edersen Eren diyebilir miyim? Ay bak, dilim sürçtü. Tabii sen müsaade edersen. Yine yeniden radyon açık, çok mutlu oldum. Ve Suat'ın radyosu açık. Çok güzel bir gifle gelmiş. Mehmet inek fotoğraflarıyla gelmiş. Hindular inekleri kutsal... Bakamadım valla, şimdi bakacağım ama. Ya aslına bakarsan yarın bilgi gününde bunu paylaşalım. Bugün değil Mehmet, yazıyorsan yazma. Yarın bunu bilgi olarak paylaşalım. Yarın bilgi günümüz malum. Ve şimdi ben de varım 80'lerde çok duyardık, bir de yerli filmlerde. Kamuran Akkor'u. Evet, eski Türk filmlerinde çok fazla vardır. Ve sevgili Emine bizlerle birlikte. Emine'ler karışmasın diye bir şey. Ne diyecektim sana Emine? Ne diye hitap edecektim? Onu hatırlamaya çalıştım. Bir dakika bakayım. Hamburg'a sevgiler, selamlar. Emine'ler karışmasın. Hoş geldin, sefalar getirdin. Oo, çok güzel. 1962'de babamın koleksiyonu vardı. Şimdi İstanbul'da annem saklıyor. İstedim birkaç kere, vermiyor. Var ya, bende bir plak koleksiyonu var Ali. Akıllara zarar. Yani evden eve taşıyorum. Evlerden evlere taşıyorum. Böyle bir valizlik bir plak koleksiyonum var. 45'lik hepsi. Yani long playleri niye ele geçirememişim diye düşünüyorum. Çünkü long playlere de yetiştim. Tabii şimdi genç kuşak, plak ne, long play ne? Biliyor musunuz arkadaşlar? Eskiden plaktan dinlerdik müzikleri. Sonra kasetler çıktı. Sonra CD'ler çıktı. Allah Allah. Şimdi ne var ki? Ayakta uyumuşum resmen demiş sevgili Raşit. Ha, ben seni uyutuyorum zaten. Raşit, bu arada sorunu sildin mi sen? Yukarıda sorunu göremiyorum. Bomboş bir ekran var. Ve Şenol'dan bir sesli mesajımız var. Hemen şöyle sesli mesaja doğru. Şenol, söz sende.
1: Esin. İnşallah hamuru yoğurmuşsundur. 2 saat sonra çıkıyordum. Akşam Lüleburgaz lahmacun yapacağız. Söz vermiştin, unutma.
0: Valla Esin şu anda koltukta ayaklarını uzatmış. Keyif yapıyor. Bilemem. Esin. Valla mesaj sanaydı. Şu sesli mesajı yayına verdim mi vermedim mi hatırlayamadım.
2: Canım ablam. Evet. Çaresizim. Ha, mutsuzum. Tamam. Sol yanım acıyor. Çok acıyor hem de. Aşırı derecede.
0: Niye?
2: Annemin bir rahatsızlığını yeni öğrendik. İsmini bile söylemek istemediğim. Ve şu an ilaç tedavisine başlanacak. Ama bizim umudumuz var. Güler yüzümüz var. Asla ağlamak yok. Evet, bir haftadır ağladım. Geceleri hep ağladım. Bir türkü dinlesem ağlıyorum. Ama sonra diyorum ki hayır Ayşe. Kendini toplayacaksın, güçlü duracaksın, annenin karşısında hep gülümseyeceksin. Çünkü hayat her türlü devam ediyor. Hı. Yani güçlü olmak zorundayız. Bunu yaşadım be ablam.
0: Ya şimdi böyle mesajlara da ne diyeceğimi bilemiyorum. Bunlar zor dönemler. Yani üzülme diyemezsin, üzül diyemezsin. Sabır, yani teslimiyet. Dua, Allah hayırlı ömür versin gerçekten. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Hastalık çok şeydir. Yani özellikle ismini zikretmeyeceğimiz hastalıklar birincil dereceden yakınlarımızda olduğunda çok etkileniyoruz. Hani şunu bile düşündüğün oluyordur Ayşe. Ya benim başıma gelseydi de işte annemin başına gelmeseydi. Gibi gibi düşüncelere bile savruluyorsundur, tahmin edebiliyorum. Ne diyeyim, hayat her şeye rağmen devam ediyor. Hayat devam ettiği sürece de bazen geceleri ağlayacağız.

acıyı yaşama kültürü yok artık. Bunun da mı kültürü var? Arkadaşlar, linçin bile kültürü var. Linç kültürü diyorlar. Çok sinir oluyorum. Acıyı yaşama kültürü diye bir şey var. Yani bu benim uyarladığım bir şey. Tamamen bana ait. Acıyı yaşama kültürü kişiden kişiye değişir. Kimisi bütün gün yaşar, herkese dağıtır acısını, ağlar zırlar, herkesi mutsuz eder. Kimisi kendi kendine yaşar, kimse onun acısını anlamaz, için için kor gibi erir. Kimisi de benim gibi, mesela benim böyle bir acım varsa kapanırım eve, böyle doya doya acımı yaşarım. Abi, dibine kadar yaşarım. Ağlamaksa ağlarım. Zırlamaksa zırlarım. Ama dışarı çıktığımda kimsenin bunu bilmesini de çok fazla istemem. Şimdi diyeceksiniz ki paylaştıkça hafifler. Onları geçin. Vallahi hiçbir şey paylaştıkça hafiflemiyor. Yani benim literatürümde hafiflemiyor. Kimse benim acımı hafifletmiyor. Aksine acımın üzerine acı katıyorlar. En yakınlarım bile. Bir acımı paylaşıyorum. O kadar enteresan bir şey söylüyor ki. Yok abi ya, yok. Ben kendi kendime, acı kültürüm benim bu. Yani ne diyeyim, geçmiş olsun inşallah. Çok çok dua edelim Ayşe'nin annesi için. Şimdi sütün içinde kanser hücreleriyle mücadele eden çok değerli mineraller varmış. Mehmet, ne yazarsan yaz, ben içmeyeceğim. Ben sütle hiç aram yok. Fırtına Mehmet. Ama içmek isteyenler içebilirler. Bence sorun değil. Vallahi inekleri salalım gitsin. Bu arada Allah Allah, Raşit durmadan mesajlarını mı siliyor? Bana mı öyle? Ve İzmirli Emine de. Ben de İzmir'de büyüdüm. Emine, tamam, bundan sonra sana İzmirli Emine diyeceğim. Ama ara ara bana hatırlat. Unutabiliyorum çünkü. Hadi şu şarkıyı bir dinleyelim.

0: Sonbahar.
1: Sonbahar.
0: Evet, Teoman'ın unutulmaz çalışmalarından bir tanesiydi. Zannediyorum Teoman'ın ilk çalışmalarından, 2000'li yılların başı ya da 1900'lü yılların sonu olabilir.

Bilir. Ve sevgili Esin Ayşe'ye özellikle güzel bir mesaj göndermiş. Allah şifasını versin anacığının, Ayşe'cim demiş. Amin diyorum. Dua edelim. Aklımıza geldikçe dua edelim. Dündar bizlerle birlikte. Yol fotoğrafı yine gelmiş. Çok iyi. Herkese merhabalar. Nasılsın ablam? Vallahi seni gördüm daha iyi oldum ya. Ben tam programın bitiş noktasında yakaladın. Ama yakaladın. Önemli olan o. Nasılsın? İyi misin? Hayırlı yolculuklar. Güzel mesafelerin olsun.

Evet, ben programın da şöyle bir bakıyorum. Allah, 6 dakikamız kalmış. Bu arada Dündar Furkan'la beraber yolculuk yapıyormuş. Ya bir soru soracaktım da vaktim kalmadı. Şöyle bir genelleme yapılıyor genellikle. Furkan ismini taşıyanlar yaramaz oluyorlarmış. Mesela Enes ismi için de bu söyleniyor. Benim oğlumun ismi de Enes bu arada. Batuhan'ı kullanıyor ama aslında kimlikte Batuhan Enes diye geçiyor. Mesela gerçekten çok haylaz bir çocukluğu vardı. Böyle bir soru soracaktım ama vaktimiz kalmadı. Neyse, ben konuşurken belki yazarsınız. Furkan'a da sevgiler, selamlar göndereyim. Çok güzeldi bugün program. Yarın yine aynı saatte bu frekansla birlikte olacağız. Bu kavşakta, Viyana FM kavşağında inşallah birlikte olacağız. Ve wow dedirten bilgileri paylaşacağız. Bugün soru cevap oynadık. Gerçekten çok keyif aldım. İnşallah benim aldığım keyfin misli misli fazlasını siz de aldınız. Evet, bugün sorular sorduk, cevaplar aradık. Bazen bildik, bazen şaşırdık. Bazen de bunu hiç böyle düşünmemiştim dedik, değil mi? Yani en azından ben söyledim. Galiba güzel olan da buydu. Çünkü merak ettiğimiz sürece hayatın içinde kalıyoruz. Aslında bugün merakla ilgili bir şeyler konuşacaktım. Ama program akışı o kadar güzel gitti ki akışı da çok bozmak istemedim. Merak ettiğimiz sürece, evet, merak önemli. O kötü meraktan bahsetmiyorum. İyi ve doğruyu merak etmekten bahsediyorum. Belki bugün aklınızda tek bir soru kalmış olabilir. Cevabını henüz bilmiyorsanız da sorun değil. Her sorunun bir cevabı yok çünkü. Çünkü dediğim gibi bazı soruların güzelliği hemen cevaplanmalarında falan değil. İnsanın aklında bir kapı açmalarında. Ben buna çok özen gösteriyorum. O yüzden merakınızı lütfen kaybetmeyin yol arkadaşlarım. Çünkü bazen küçücük bir soru kocaman bir hayatın yönünü değiştirebiliyor, biliyorsunuz. Ve lütfen şunu unutmayın. Hayatı ilginç yapan her şeyi bilmek falan değil. Her şeyi bilemiyoruz zaten. Yani hayatımın belli bir döneminde programın en başına demiştim. Her şeyi biliyorum artık falan naraları atıyordum. Ne yalan söyleyeyim ama sonra fark ettim. Hala merak edecek ve öğrenecek çok şeyimiz var. Yarın bilgi gününde yine yeniden buluşalım. Evet, keyfe kadar bugünlük bu kadar ve iki güzel sponsorumuza teşekkür ediyorum. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'a özellikle lütfen gerekeni yapın. Programın başında da söylemiştim. Bakın, sponsorlarımız önemli. Onlar destek kuvvetlerimiz. Radyomuz ve programlar onlarla ayaktalar. Sizler de çok büyük etkensiniz. Ama ben ve sizler, bütün programcı arkadaşlarım ve sizler, eğer sponsorlarımızı desteklemezsek birbirimizi kaybedebiliriz. Bunu sakın unutmayın, Allah muhafaza. O yüzden de sponsorlarımıza destek verin. Siz de destek verin. Instagram profillerine girip yorum yapabilirsiniz. Programda duydum diye. Ne bileyim, bizzat Viyana'da yaşayanlar gidip selamımı iletebilirler. Nova Home'a, 11. Viyana'ya sevgiler, selamlar, teşekkürler. Ve Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Hemen şöyle bir bardak, şöyle birazcık daha Pindrinks koyayım. Hemen bir yudum alayım. Çok güzel. %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Radyom Viyana FM'e Pindrinks Viyana ile buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte görüşelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakıyorum kalan mesajlarınıza. Ispartalı Ayşe abla, çok geçmiş olsun. Allah'ım acil şifalar versin. Dualarım seninle demiş. Beni, haber var mı yarından bir... Ve Esin teşekkürlerini iletmiş. Ben teşekkür ederim Esin'cim. Hemen kalk, hamuru yoğur. Bak, daha vaktim var. Teşekkürler ablacığım. Hoşça kal ve sevgiyle kal. Çok güzel. Evet, çok güzeldi yine. Çok öpüyorum. Ben de seni çok öpüyorum. Görüşebilmek üzere efendim. Sevgiyle kalın. Mutlu akşamlar ve şahane sabahlar. Ben programcınız Özlem Ayran. Sizleri çok seviyorum. Unutmayın. Yarın görüşelim.

0: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya doğru ülke değil. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, okullarda uygulanan 14 yaşından küçük kız öğrencilere yönelik başörtüsü yasağı hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Stoker, kızlarına zorla başörtüsü taktıran aileler için Avusturya doğru ülke değildir dedi. Ülkedeki kuralların herkes için geçerli olduğunu belirten başbakan, yasağa uymayan ailelerin yaptırımlarla karşılaşacağını söyledi. Başörtüsü yasağında karar 2027'de verilecek. Avusturya Anayasa Mahkemesi, 14 yaşından küçük kız öğrencileri kapsayan başörtüsü yasağına ilişkin kararını 2027'nin ilk yarısında açıklayacak. Yaşları 9 ile 12 arasında değişen öğrenciler ve aileleri, başörtüsü yasağı düzenlemesinin din özgürlüğüyle eşitlik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Öğrenciler başörtüsünü kendi dini inançları doğrultusunda ve kendi istekleriyle taktıklarını belirtiyor. Avusturya'da aile birleşimi durdurulmadı. Sosyal medyada yayılan Avusturya Türk vatandaşlarının aile birleşimini durdurdu iddiasının gerçeği yansıtmadığı, geçici kısıtlama kişinin uyruğuna göre değil, Avusturya'daki yasal statüsüne göre uygulandığı açıklandı. Yeni yürürlüğe giren aile birleşimi düzenlemesi, tanınmış mültecilerle ikincil koruma statüsündeki kişilerin aile birleşimi başvurularını kapsıyor. Acil ve özel durumlarsa ayrıca değerlendiriliyor. Çalışma vizesi, öğrenci oturumu ya da kırmızı-beyaz, kırmızı kart gibi normal oturum iznine sahip Türk vatandaşlarının aile birleşimi hakkı bu düzenlemeden etkilenmiyor. Mevcut uygulamanın 30 Eylül 2026'ya kadar sürmesi öngörülüyor. FPÖ okullarda başörtüsünün tamamen yasaklanmasını istiyor. Aşırı sağcı FPÖ partisi Avusturya'daki okullarda uygulanan başörtüsü yasağının genişletilmesini istiyor. Partinin genel sekreteri yasağı yalnızca 14 yaşından küçük öğrencilerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. Başörtüsü yasağının tüm öğrencileri, öğretmenleri ve diğer okul çalışanlarını kapsamasını talep eden genel sekreter, Avusturya'nın kurallarına ve yaşam tarzına uymayan kişilerin ülkelerine dönmesi gerektiğini savundu. Berlin Türk kökenli adayı başbakan seçti. Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan eyalet meclisi seçimlerini Türk kökenli Elif Eralp'ın başbakan adayı olduğu Sol Parti kazandı. Resmi sonuçlara göre Sol Parti oyların %25,7'sini alarak birinci sıraya yerleşti. Her 5 öğrenciden biri sınıf tekrarlıyor. Avusturya'da her 5 öğrenciden biri okul hayatında en az bir kez sınıf tekrarı yapıyor. Son PISA verilerine göre bu oran dar gelirli ve göçmen kökenli öğrencilerde daha yüksek. OECD sınıf tekrarının öğrencilerin motivasyonunu düşürebileceği uyarısında bulunuyor. Başörtüsü yasağının 2 haftalık bilançosu açıklandı. Avusturya'da okullarda uygulanmaya başlayan 14 yaşından küçük kız öğrencileri kapsayan başörtüsü yasağının ardından ilk 2 haftada Viyana'da 55 vaka bildirildi. Steiermark'ta ise başörtüsüyle okula gelen öğrencilerin bulunduğu 6 aileyle görüşme yapıldı. Diğer eyaletlerde daha az sayıda vaka kayıtlara geçti. Şu ana kadar herhangi bir para cezası uygulanmadı. Kamu hizmetlerinde dijital dönüşüm. Viyana'da düzenlenen Avrupa Şehirleri Konferansı'nda yapay zeka ve dijital kamu hizmetleri ele alındı. Uzmanlar, dijital hizmetlerin hızlı olmasının yanı sıra güvenli, şeffaf ve herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı. Günlük oda kiralamalarına kayıt zorunluluğu geliyor. Viyana'da Airbnb gibi platformlar üzerinden yapılan kısa süreli ev kiralamalarına yönelik kurallar sıkılaştırılıyor. 2027'den itibaren evini gelir amaçlı kısa süreli kiralamak isteyenlerin Viyana Belediyesi'nin yeni kurumuna resmi kayıt yaptırması gerekecek. Kurallara uymayanlara yüksek para cezaları uygulanacak. Eski ehliyetler 2033'e kadar değiştirilecek. Avusturya'da pembe kağıt ehliyetlerle eski tip kart ehliyetlerin en geç 19 Ocak 2033'e kadar yenilenmesi gerekiyor. Değişim sırasında yeniden direksiyon sınavına girilmesi veya sağlık raporu sunulması istenmeyecek. İşlemin güncel ücreti ise 73 euro. Kış lastiği zorunluluğu 1 Kasım'da başlıyor. Avusturya'da otomobiller ve 3,5 tona kadar olan hafif ticari araçlar için kış lastiği dönemi 1 Kasım'da başlayacak ve 15 Nisan'a kadar sürecek. Zorunluluk yalnızca kar, buz veya kar çamuru gibi kış koşullarında geçerli olacak. Bu şartlarda araçların dört tekerinde de en az 4 mm diş derinliğine sahip kış lastiği bulunması gerekiyor. Kurallara uymayanlara yaklaşık 100 euro, trafiği tehlikeye atanlara ise 10 bin euroya kadar ceza verilebiliyor. Sahte ID Avusturya mesajlarına dikkat. Avusturya'da ID Avusturya'nın süresinin dolacağı iddiasıyla sahte SMS'ler gönderiliyor. Mesajlarda vatandaşlardan verilen bağlantıya tıklayarak bilgilerini yenilemeleri isteniyor. Yetkililer bağlantılara tıklanmaması ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması konusunda uyarıyor. ID Avusturya işlemlerinin yalnızca resmi kanallar üzerinden yapılması gerekiyor. Taksi sektöründe sıkı denetim talebi. Viyana'da hizmet veren taksilerde yolcu seçme, taksimetre açmama ve yüksek ücret alma şikayetleri giderek artıyor. Viyana Ticaret Odası Taksi Birliği, kurallara uymayan sürücülere yönelik denetimlerin artırılmasını istedi. Sektör temsilcileri ayrıca yükselen maliyetler nedeniyle taksi ücretlerine zam talep ediyor. Viyana merkezinde binada tavan çöktü. Viyana şehir merkezinde bulunan bir apartmanın tavanı kısmen çöktü. Enkaz altında kalan 57 yaşındaki kadın itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarıldı. Binada yaşayan 17 kişi güvenlik amacıyla tahliye edildi. Uyuşturucu şikayetleri artıyor. Viyana'nın 15. bölgesinde bulunan Dingelstedt Park çevresinde yaşayanlar artan uyuşturucu kullanımı ve gürültüden rahatsız oluyor. Bölge sakinleri yaşanan sorunların günlük hayatı olumsuz etkilediğini belirterek önlem alınmasını istiyor. Viyana'da hava parçalı bulutlu olacak. Viyana ve çevresinde bugün parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklığın gece 10 dereceye kadar düşeceği, gündüzse 18 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Gurbette Sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette.

0: Akif Özcan.
1: İyi akşamlar kıymetli Viyana FM dinleyicileri. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Güzel bir akşamda yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Salı akşamında yayındayız. İki saat yine birlikte paylaşacağız. Güzel şarkılar eşliğinde muhabbetimizle, gündemden haberlerle, mesajlarınızla, istek şarkılarınızla güzel bir akşam olacak inşallah. Değerli sponsorlarım Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla bu akşamda birlikteyiz. Değerli sponsorlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Umarım gününüz güzel geçmiştir. Akşamınız da güzel geçsin inşallah. Biz de buna vesile olalım. +43 660 130 19 79 +60 130 19 79'dan güzel istek ve mesajlarınız gelsin istiyorum. Ve ilk dakikalardan da gelen mesajlar var. Berna Akurt, iyi akşamlar, buradayız diyor. Serkan, Nişancı Unutacağım şarkısını çalarsanız sevinirim diyor. İyi yayınlar dilekleriyle. Çok teşekkürler. Bu akşam böyle yeni nesil arabesk, fantezi, güzel şarkılar da dinleteceğim size. Onlardan bir tanesi Ceren Sagu, Alışırım Sandım'la devam edelim. Az sonra buradayız. Bakın.

0: Biyomerfa.
1: Güzel bir istek şarkısıydı efendim. Serkan Nişancı'dan dinledik. Unutacağım radyonuzda olduğu Viyana FM'de Akif Özcanlısınız. Herkese bir kez daha iyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla güzel bir salı akşamında sizlerle birlikteyiz efendim. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Selam müdürüm, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Sevgili Mustafa Çatalkaya Parndorf'a selamlarımızı gönderelim. İyi akşamlar dileklerimizle sıradaki şarkıları hediye edelim. Kemal Ünal, iyi yayınlar müdürüm, Bursa Sakarya yolundan selamlar. Kardeşimin de çok sevdiği şarkı Olmazlara Vuruluyorum çalar mısın? Gözde Bademli ve Emre Bademli'ye gelsin. Onlar da seni dinliyor demiş. Çok teşekkür ediyorum Kemal Ünal'a. Sevgiler Bursa Sakarya yolunda. İyi yolculuklar diliyorum. Yolda da Viyana FM çok iyi gider. İyi bir tercih yapmışsınız. Yolunuz ve radyonuz tabii ki açık olsun. Kardeşinizin sevdiği şarkı Olmazlara Vuruluyorum. Olmazlara Vuruluyorum zaten çok sevdiğimiz bir şarkı. Ve biz ne yaptık? Bu güzel şarkıyı efendim... az önce yayınlamaya gayret ettik aslında. Şöyle bir bakayım. Şöyle. Sanırım bu şekilde daha başarılı olacak. Armağan olarak gönderelim. Gözde Bademli ve Emre Bademli'ye de özellikle armağan olarak göndermiş olalım. Sevgi ve selamlarımızı iletelim. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan yayında. Efendim basketbolda önemli bir final var. Cumhurbaşkanlığı Kupası finali Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanıyor. Final müsabakasında Fenerbahçe'nin 21-10 üstünlüğü var. Bilginiz olsun, mücadele devam ediyor.

0: Yine sizinle olmaya devam ediyor. Olmazlara vuruluyorumdu. Bir önceki dinlediğimiz keyifli güzel şarkımız istek sahibine armağan olarak gönderdik sevgili Kemal Ünal başta olmak üzere. Kardeşine ve Gözde Bademli'ye, Emre Bademli'ye armağan olarak gitmiş oldu. Hemen ardından da Ta Ki Seni Görene Kadar hep beraber dinlediğimiz şarkıydı. Edson Süpermarketler ve Pindrings katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. Hepinize iyi akşamlar. Akif Özcan devam ediyor. +43 660 130 1979'dan da o güzel istek ve mesajlarınızı bekliyoruz. Birazdan Yasin Göncü'den Affetmez Yüreğim isimli şarkıyı dinleyeceğiz. Ama öncesinde şöyle bir gündeme de göz atalım. Kısa bir haber özetlerine bakalım. Ardından devam etmiş olalım sevgili dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler veto hakkını kaldırmalıdır ifadelerini kullandı. Bloomberg için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır başlıklı makale kaleme alan Erdoğan, son yıllarda dünyanın tanık olduğu salgınlar, enerji krizleri, tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve bölgesel çatışmalar gibi trajedilerin, dünyanın karşı karşıya olduğu krizlerin çözümünü birkaç başkentin iradesine bırakmanın bugünün gerçekleriyle bağdaşmadığını gösterdiğini belirtti. Küresel karar alma mekanizmalarının bugünün şartlarına uyum sağlamasının artık ertelenemez olduğunu vurgulayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hala 2. Dünya Savaşı sonrasının yapısını yansıttığına işaret etti. Erdoğan, ABD ile ticareti ikiye katladık ifadelerini de kullandı, daha etkin, adil ve hesap verebilir bir temsil anlayışının zorunluluk arz ettiğini, bunun yolunun da temsili genişletmenin yanında liderlik sorumluluğunu adil biçimde paylaşmaktan geçtiğini ifade eden Erdoğan, şu sözleri ifade etti. Farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini küresel ve bölgesel meselelerin çözümüne dahil etmek mecburiyetindeyiz. Dünya beşten büyüktür çağrımız, bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir. Bu yol haritasının merkezinde ise veto imtiyazının ilgası yer almalıdır. Çünkü Güvenlik Konseyi'ne ayrıcalıklı yeni üyeler eklemek, karar alma gücünün birkaç devletin elinde toplanması sorununu çözmez ve imtiyazlı yapının kapsamını genişletir ifadelerini kullandı. Veto imtiyazının kaldırılması, anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası hem de temel stratejik hedefi olmalıdır. Reform, aynı imtiyazın başka devletlere de tanınması anlamına gelemez. Genel kurul bünyesinde hiçbir devletin uluslararası toplumun çoğunluğunun iradesini kalıcı olarak engelleme yetkisine sahip olmaması ilkesi etrafında geniş bir koalisyon oluşturulmalıdır dedi. Erdoğan tabii çok uzun konuşmalar yaptı sevgili dinleyiciler. Ben buradan hani satır başlarını, önemli kısımlarını sizlere aktarmaya çalışıyorum. Savaşlar, iklim krizi, düzensiz göç ve ekonomik kırılganlıkların devletlerin güçlü kurumlara, dayanıklı ekonomilere ve caydırıcı savunma yeteneklerine sahip olmalarının önemini de bir kez daha ortaya koyduğunun altını çizdi Erdoğan ve ticaret, lojistik, ulaştırma ve enerji koridorlarının güvenlik ve sürdürülebilirliğinin daha belirleyici hale geldiğini de belirtti. Asya'nın ekonomik ağırlığı artarken Afrika'nın da potansiyeliyle uyumlu daha güçlü bir temsil talep ettiğini, gelişmekte olan ülkelerin kendi önceliklerini daha yüksek sesle dile getirdiğini aktaran Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu. Bazı bölgesel aktörlerin artan nüfuzu, kendi coğrafyalarında daha fazla sorumluluk üstlenmelerini beraberinde getiriyor. Her bölgenin meselelerini dışarıdan belirlenen yöntemlerle çözmek mümkün değildir. İlgili ülkelerin iradesini, yerel şartlarını ve müşterek menfaatleri esas alan yaklaşımların daha kalıcı ve istikrarlı sonuçlar üreteceğine inanıyoruz. Diplomatik kapasitesi, ekonomik imkanları ve farklı taraflarla iletişim kurabilme kabiliyeti bulunan ülkelerin barışın ve istikrarın tesisinde daha etkin roller üstlenmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir ifadelerini kullandı. Tabii dediğim gibi uzun uzadıya gidiyor bu haber ama siz Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu konuşmanın tamamını tabii ki hem Viyana FM sayfalarımızdan hem de çeşitli haber kaynaklarından bulabilirsiniz. Viyana FM. Biz güzel şarkılarla devam edeceğiz. Bu arada dediğim gibi Cumhurbaşkanlığı Kupası oynanıyor. Fenerbahçe-Beşiktaş arasında bu basketbol mücadelesinde Fenerbahçe'nin üstünlüğü sürüyor. 29'a 19 durum. Bu bilgiyi de aktaralım. Her iki takıma da başarılar bir kez daha. Edson Süpermarketler 32 şubesiyle sizlere hizmet veriyor. Kalite, uygun fiyat ve bol çeşit Edson Süpermarket şubelerinde. Ayrıca tabii ki Türk markalarını da bulabiliyorsunuz. Sizi de en yakın Edson'a bekliyoruz. Edson'a gitmişken ne alıyoruz? Bütün alışverişi yaptık. Neyi unutmuyoruz? Tabii ki Pindrings'i. Sıfır şeker, sıfır kalori, %100 mutluluk. Pindrings'lerinizi Edson'dan ve Avusturya'daki tüm seçkin marketlerden alabilirsiniz. Akif Özcan. Akif Özcan.
1: Turner.

Özcan. İyi akşamlar Viyana'nın kıymetli dinleyicileri, hanımefendiler, beyefendiler, yakışıklılar, güzeller. İyi ki varsınız. Program devam ederken güzel mesajlar da geliyor. Kemal Ünal teşekkürlerini iletmiş, rica ediyorum. Sevgili İrem, iyi akşamlar İstanbul'dan sevgiler. Canım arkadaşım, kankim. Cansu'mla beraber sizleri dinliyoruz diyor. İrem'e ve Cansu'ya da selam ve sevgiler. Biz de bir şarkı istiyoruz demiş. Ne istiyorsunuz? Hülya Avşar, Kral Olsan, Catwalk düzenlemesiyle alacağım listeye. Ama öncesinde hayırlı akşamlar Akif Bey ve Viyana FM dinleyenleri. Bugünü de bitirip eve dönüş yolundayım diyor. Ve Can Demir'den gel dediğin, geldim. Gel dedim, geldin şarkısını istiyorum demiş. Ben de o zaman bu güzel çalışmayı listeye hemen dahil ettim. Emrah için armağan olarak gönderiyoruz. İyi akşamlar ve sevgiler gönderelim. Emrah'a, tüm ailesine, sevdiklerine gelsin. Ardından diğer istek şarkımız.

Aman iyi akşamlar. Hem sizin istekleriniz hem benim seçimlerimle güzel bir akşam yaşadığımızı düşünüyorum efendim. Salı akşamında 22 Eylül 2026 tarihinde güzel akşamla sizinleyiz. 36-23 Fenerbahçe üstünlüğü devam ediyor. Cumhurbaşkanlık Kupası finalinde basketbol mücadelesinde. Biz bir kez daha başarılar diyelim ama hani ben her ekrana baktığımda Fenerbahçe üstünlüğünün devam ettiğini söyleyeyim. Yani rakamlar değişiyor ama Fenerbahçe hep önde. Bakalım maçın sonucu ne olacak? Biz tabii ki iyi olanın kazandığı güzel bir mücadele olsun istiyoruz. Her iki takıma da başarı dileklerimizi bir kez daha iletelim. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, okullarda uygulanan 14 yaşından küçük kız öğrencilere yönelik başörtüsü yasağı hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Stoker, kızlarına zorla başörtüsü taktıran aileler için Avusturya doğru ülke değildir, dedi. Ülkedeki kuralların herkes için geçerli olduğunu belirten başbakan, yasağa uymayan ailelerin yaptırımlarla karşılaşacağını söyledi. Hayır, kime göre, neye göre, ben onu anlamadım yani. Herkesin tabii ailevi kararları var. Hani aynı şey mini etek giyen bir kadın için de geçerli mi mesela? Hani ailesi ona karışmıyorsa ya da hani giy demiyorsa veya giyme de demiyorsa ama o onu giyiyorsa mesela. Ne diyeceğiz biz? Yok, giydiremezsiniz mi diyeceğiz? Burada da yani çocuğun belki kendi özgürlüğü olamaz mı? Ailesi içerisinde o şekilde yetişmiş olamaz mı? Gördüğünü uyguluyor olamaz mı? Genetik bir aktarım olamaz mı? Ailenin önerisi olamaz mı? Biz böyle yaşıyoruz evladım diyemez mi aile? Yani ben gerçekten anlayamıyorum. Bu kadar böyle özgürlükler naralarının atıldığı farklı ülkelerde hala başörtüsünün bir sorun gibi aktarılması. Zorla mesela. Ya zorla neye göre mesela? Bu çocuklar ne oldu? Gelip devlete şikayette mi bulundular? Ailelerimiz bize zorla başörtü taktırıyorlar mı dediler? Bunun kanısına nereden vardınız mesela? Ben bunu merak ediyorum. Hani şu açıdan anlayabilirim bak. Mesela hani belli bir yaşın altındaki çocuklar hani aileleri tarafından diyelim ki taktırılıyor zorla ve bu çocuklar şikayet ediyor. Diyor ki benim bireysel hakkım, ben bunu istemiyorum ama işte annem babam bana bunu zorla yaptırıyor dedi diyelim. Hadi burada özgürlüklerin kısıtlanması diyelim ama şikayete konu olursa orada karış mesela. Ama onun dışında ben taktırıyorum, Ahmet taktırıyor, Emel diyor ki tak kızım ya da kızı takıyor ama kendi içinden gelerek yapıyor. Buna niye devlet müdahale etsin diyorum ben. Diğer kılık kıyafete karışılmadığı gibi buna neden karışılıyor? Bunu anlamıyorum. Yani başörtüsü olana çıkar denmiyor ama takana çıkar deniyor. Yani çok garip değil mi? Yani birilerinin ne takıp takmayacağına neden biz karar veriyoruz? Çıplaklık bu kadar konu olmuyor biliyor musunuz? İnsanı üzen bu. Mesaj ve isteklerinizi bekliyorum. +43 660 130 1979'dan. Etsan Süpermarketler ve Pinderings Akif Özcan'ı sunuyor. İyi akşamlar.

Efendim iyi akşamlar diliyorum. Cem Kazan ve Merhem şarkısını hep beraber dinledik. Viyana FM'de Akif Özcanlısınız. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar. Sevgili Ahmet, Ahmet Çiçek iyi akşamlar. Sevgiler gönderelim Salzburg'a. Buradayız, sizinle izliyor. Gökhan Namlı'dan duruyor mu yerinde çalarsanız sevinirim diyor. Bu akşam diyor biraz arabesk fantezi de yapacağını söylediniz. Bence iyi gider demiş. Valla hareketli de yapıyoruz. Ara ara böyle yeni nesil arabesk fantezi güzel, keyifli. Zaman zaman da bizi böyle duygulandıran eserler çalmaya gayret ediyorum. Onlardan bir tanesi, ben de severim bu şarkıyı bu arada. Hemen yerine getirelim. Evet, +43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımızdan sizleri de güzel istek ve mesajlarla bekliyoruz. Bu güzel şarkı sonrasında Derya Bedavacı'dan bir şarkı dinleyeceğiz. 5 Aralık'ta Viyana'da olacak. Sizler de bu güzel konsere, bu nefis etkinliğe katılabilirsiniz değerli dinleyiciler. Bunun için de etiket.at adresinden online olarak biletlerinizi alabilirsiniz. Bilgi ve iletişim için de 0699 10 18 53 32'den arayabilirsiniz. 0699 10 18 53 32 bilgi ve iletişim için. Detaylı bilgi yine For Life Events ve Viyana FM sosyal medya hesaplarında. 5 Aralık'ta Derya Bedavacı 24 kişilik dev orkestrasıyla Viyana'da olacak. Birazdan da Derya Bedavacı'dan bir şarkı dinleteceğiz. Gökhan Namlı sonrasında Atlatırım şarkısıyla Derya Bedavacı Viyana FM'de sizinle olacak. Sonrasında daha neler var neler. Bizden ayrılmayın. Hepinize iyi akşamlar.

Derya Bedavacı kulaklarınızda oldu, bir kez daha söyleyelim. 5 Aralık'ta Viyana'da olacak sevgili dinleyiciler Derya Bedavacı. Zeynep Yücel müdürüm ben de buradayım, beni unutma diyor. Teşekkür ediyorum. Unutur muyuz Zeynep Yücel? İstanbul'a sevgiler, güzel şarkılar senin için de gelsin. Selam müdürüm, iyi yayınlar, herkese saygılar. Bugün Ali sevindi. Eline sağlık diyor. Çok teşekkürler abicim. Senin de fikrine sağlık, emeğine sağlık. Murat Erdatlı'ya teşekkürler. Ali Süzen için böyle bir jingle fikrimiz vardı. O sözde bana yazıp gönderecekti ama Murat Erdatlı ondan erken davrandı. Artık projeyi Murat abinin fikriyle hayata geçirdik. O bana böyle biraz yapay zeka ile bazı söz çalışmaları yapıp göndermişti. Tabii ben onu biraz müzik bilgimle, radyo bilgimle, geçmişteki yaptığım hem Viyana FM hem kendime yapmış olduğum çalışmalarla, söz müzikle yazdığım için biraz onları düzelttim. Bir demo çalışmasını yükledim. Bu örnekteki gibi yap deyip yaptırdım ve Ali Süzen'e bunu hediye ettik. Murat Erdatlı üzerinden hediye ettik. Beğenmesine sevindim. Güle güle kullansın inşallah. Bedo ile devam.

Seni zor sevdim ve Bedo kulaklarınızda oldu. Sevgili Murat Erdatlı'ya, eşi Emine Erdatlı'ya da özellikle armağan olarak gönderdik. İlk saat bitti, ikinci saatimize başlıyoruz. Yıldız Silbe, Sana Bir Şarkı isimli bu güzel çalışmayı dinleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbolda Fenerbahçe Beşiktaş'la finalde karşılaşıyor. Bakalım kupa kimin olacak? 46-27 sevgili dinleyiciler, şu an devre arası oldu. Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Bakalım diğer devrelerde durum ne olacak ve sonuç ne olacak? Yıldız Silbe'ye kulak verelim. Etsan Süpermarketler ve Pindrings katkılarıyla devam ediyoruz.

Viana FM. Viana FM. Aman da aman Yıldız Tilbe, radyonuz doldu sana bir şarkı. Şimdi Karaf'la devam edeceğiz, Yıkıla Yıkıla. Çok da severiz bu şarkıyı, rahmetli analı Müslüm Baba. Ne söyler be. Selam ben geldim, iyi akşamlar herkes, umarım iyisiniz, güzel bir gece diliyorum diyor, saygılar sevgiler demiş. Şengül Hanım göndermişler, çok teşekkür ediyorum, gayet iyiyiz, umarım sizler de iyisinizdir, hoş geldiniz. Güzel şarkılar sizler için de gelsin. Efendim, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan eyalet meclisi seçimlerini Türk kökenli Elif Eralp'ın başbakan adayı olduğu Sol Parti kazandı. Resmi sonuçlara göre Sol Parti oyların %25,7'sini alarak birinci sıraya yerleşmiş. Tebrik ederiz Türk adayımızı. Türk kökenli Elif Eralp kazanmış efendim meclis seçimlerini. Yani onun da başbakan adayı olduğu Sol Parti kazanmış. Kutlarız, başarılar dileriz. Instagram Viana FM sayfamızdan ve vianafm.com'dan haberleri aktarıyoruz. Viyana'da hafta sonu gece saatlerinde hız, alkol ve uyuşturucu kontrollerini kapsayan geniş kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirilmiş. Çok sayıda sürücü hakkında yasal işlem yapılırken bazı kişilerin ehliyetlerine ve araç plakalarına da el konulmuş. Denetimlere devam. Kurallara uyalım, uymayanlara uyaralım. İyi akşamlar, iyi yolculuklar. Yıkıla yıkıla. Hadi devam.

0: Plüschifürstchen.
1: Çok güzel bir çalışmaydı efendim. Kurtuluş Kuş'tan dinlemiş olduk. Topla Git radyonuzda oldu. Şimdi ben yaralı, sen yuvalı Yasir Mi yorumuyla programımız devam edecek. 46-32-51-32 oldu Fenerbahçe Beşiktaş karşısında basketbol maçında. Cumhurbaşkanlık Kupası finalinde. Çok enteresan bir maç oluyor. Yani bu şekilde giderse zaten herhalde kupanın sahibi Fenerbahçe olacak sevgili dinleyiciler. Ama tabii futbolda, basketbolda, voleybolda her an her şey olabilir. Bakalım nasıl bir sonuç bizi bekliyor, göreceğiz. Bir kez daha iki takıma da başarı dileklerimizi iletmiş olalım. Efendim bir de futboldan haber verelim. Galatasaray'da hali hazırda bu sezon çok forma şansı bulamayan Leroy Sané'nin teknik direktör Okan Buruk'un doğrultusunda yeniden yedek kulübesine çekileceği iddia edilmiş değerli dinleyiciler. Trabzonspor'a 4-0 mağlup olarak liderliği Ahmet Spor'a kaptıran Galatasaray milli araya moralsiz gitti. Söz konusu yenilgi sonrasında teknik direktör Buruk'un kadroda değişikliklere gideceği de öğrenilmiş. Buruk'un ilk olarak takımda sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Tsingo'nun iyileşmelerini beklediği ifade edilirken, bu üç ismin de sağlıklarına kavuşmaları durumunda milli ara sonrasında oynanacak olan Kasımpaşa maçında forma giyecekleri aktarıldı. Öte yandan Alexey Batrakov'u da yeniden ilk 11'e kullanılacak olan Okan Buruk, Sané'yi de kulübeye çekmeye karar verdi. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında kalesinde 4 gol yiyerek savunma anlamında son 60 yılın en kötü başlangıcına imza attı. Kalesinde 10 gol gören Sarı Kırmızılar en son 66-67 sezonunun ilk 6 maçında 11 gol yemişti. Bu sezon sadece Erzurumspor ve Kocaelispor maçlarında gol yemeyen Galatasaray kalesinde 19 isabetli şut gördü. Geçen sezon elde edilen şampiyonlukta önemli payı bulunan Uğurcan Çakır adına da sezon iyi başlamadı. Başarılı eldiven ligde 8 gol yedi. Milli kalecinin maç başına gol yeme ortalaması 1,6 oldu. Evet, Trabzonspor maçı gerçekten Fenerbahçe açısından çok çok kötü oldu. Yani her açıdan hem puan anlamında kötü oldu hem sakatlıklar vesaire hepsi üst üste geldi ve gerçekten moralsiz bir şekilde milli araya gidildi Galatasaray'da. Bakalım milli ara sonrası neler olacak? Millilerimizin de tabii ki mücadelesi var. Fransa ile karşılaşacağız sevgili dinleyiciler. Türkiye A Milli Futbol Takımı. Bakalım nasıl bir maç olacak? Heyecanımız yüksek. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Cuma akşamı, evet, oynanacak bu cuma. Avusturya saatiyle 20.45, Türkiye saatiyle 21.45'te Fransa ile karşılaşacak Türkiye A Milli takımımız Uluslar Ligi'nde birinci maçında. İkinci maça 28 Eylül'de pazartesi günü oynayacak. Yine Avusturya saatiyle 20.45, Türkiye saatiyle 21.45'te İtalya ile karşılaşacağız. Yani cuma Fransa, efendim pazartesi İtalya ile, cuma günü de, yani ondan sonraki cuma 2 Ekim'de de Belçika ile karşılaşacağız. Üçüncü maçımızı oynayacağız sevgili dinleyiciler. Bu bilgiyi aktaralım. Sonrasında 5 Ekim'de dördüncü maç İtalya ile yine oynayacağız. Bu sefer deplasmana gidiyoruz. Sonra 12 Kasım'da bir dahaki maç olacak sevgili dinleyiciler. Yani Ekim'de bu olacak. Sonra tabii Süper Lig devam etmiş olacak. Ardından Kasım'da da, 12 Kasım'da da Belçika maçı olacak. Ve Uluslar Ligi'nde 5. maçımızı da oynamış olacağız sevgili dinleyiciler. Ardından da kapanış maçı Fransa-Türkiye mücadelesi olacak. O maçta Avusturya saatiyle 21.45, Türkiye saatiyle 22.45'te oynanacak 15 Kasım'da. Ama ilk maça adapte olalım. Türkiye Fransa'yı ağırlayacak. Bu cuma 21.45'te olacak mücadele. Uluslar Ligi'nin ilk mücadelesi kapanışta yine Fransa ile olacak. Bu sefer deplasmana gideceğiz 15 Kasım'da. Ama ilk sırayı tekrar ediyorum. Türkiye Fransa 25'inde, ayın 28'inde.

0: Aktif Özcan.
1: Yine çok güzel bir şarkıyı geride bıraktık sevgili dinleyiciler. Yasemin İyi Ben Yaralı Sen Yuvalı. Şimdi Zeki Arkun Ayrılıyoruz şarkısıyla devam edeceğiz Viyana FM'de programımıza. Güzel mesajlar var. Çinsel Hanım'a iyi akşamlar diliyorum. Eşim Erdi ile sizlere kulak veriyoruz Akif Bey. Gerçekten akşamımıza renk katıyorsunuz. İyi ki varsınız. Çoğu akşam dinliyoruz ama her zaman yazamıyoruz. Sizleri dinlerken keyif alıyoruz ve eşimle bir şarkı rica ediyoruz demiş. Umur Doğmadan Kavgam çalarsanız sevinirim diyor. Çok teşekkür ederim eşinize de. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız. Güzel seçiminizi aldım listeye birazdan çalacağım. Önce Zeki Arkun'dan dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan. Ayrıca web sitemiz viyanafm.com. Edsan Süpermarketler ve Findrinks katkılarıyla devam. Herkese iyi akşamlar.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Harika şarkılarla yavaş yavaş vedaya doğru ilerliyoruz. Geride yine güzel bir şarkıyı bıraktık. Manifest ve Toz Pembe kulaklarınızda oldu. Şimdi Bahadır Tatlıöz ve Ego ile devam edecek programımız. Son mesajları bekliyorum. +43 660 130 19 79'dan. Değerli dinleyicilerimiz, Etsan Süpermarket 32 şubesiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Alışverişin güvenilir adresi Etsan Süpermarketler Zinciri. 32 şubesiyle hizmette taze meyve ve sebzeden helal et ürünlerine, günlük ihtiyaçlarınızdan sevdiğiniz tüm Türk markaları Etsan'da. Aradığınız her şey Etsan'da. Kalite, çeşit ve uygun fiyat sizleri en yakın Etsan şubelerinde bekliyor. Biz de sizleri Etsan'a bekliyoruz. Etsan'a gitmişken sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz pindrinkslerinizi de almayı unutmayın. Avusturya'da tüm seçkin marketlerden ve özellikle Etsan'dan alırsanız hem Etsan'a hem pindrinkse güzel bir katkı sunmuş olursunuz. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Bahadır Tatlıöz'le devam edelim. Mesaj ve istekleri bekliyoruz.

0: Aman da aman, ikilem radyonuzda oldu sevgili dinleyiciler. Güzel şarkısı eyvallah radyonuzdaydı. Gripin ve Teoman'la devam edeceğiz. Kardelen şarkısı gelecek. Yavaş yavaş da sonlara doğru yanaşıyoruz. Tuğçe Hanım'a selamlar. 20. Viyana'dan dinliyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Yanımda sevgili kardeşim Berat'cığım var diyor. Mavi Gri'den Kim Bilir şarkısını çalarsanız seviniriz demişler ve iyi programlar dileklerini iletmişler. Size ve kardeşinize selam. Önce Gripin Teoman düeti, ardından Mavi Gri'den Kim Bilir. Viyana FM'de Akif Özcan'da olacak. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz.
1: Akif Özcan. Akif.

0: Wiemy FM.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Yine çok güzel bir şarkıydı. Gripin ve Teoman Kardelen Viyana FM'deydi. Eskiler yeniler ama daima en iyilerin adresinde Viyana FM'de Akif Özcan'dasınız. Şimdi Mavi Gri, istek şarkısı kim bilir. Sonrasında Kahraman Deniz gelecek. Sonra da veda.
0: Akif Özcan.
2: Viyana FM.

0: Canımın Sultanı radyonuzda olduğu sevgili Nice Kahraman Deniz'den dinledik ve artık bu akşamı noktalayacağız. Salı akşamında Viyana FM'de Akif Özcan'ın sonuna geldik. Yarın akşam yeniden çarşamba akşamında birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Her birinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sevgili Murat Erdat da alkışlarını iletiyor. Eyvallah, benden de alkışlar, sevgiler sizlere. Fatma Hanım, bizler de iyi akşamlar, iyi yayınlar. Akif Bey, ağzınıza sağlık. Programın sonuna yetiştim ama gerçekten sizleri çok severek dinliyorum. Eli Türkoğlu'ndan bir şarkı çalarsanız sevinirim demiş. Bu akşamlık bitiriyoruz ama son şarkımız sizin için gelsin. Yarın hatırlatırsanız Eli Türkoğlu'ndan seve seve güzel bir şarkısına yer vermiş olalım. Değerli sponsorlarımıza, Etsan Süpermarketlere ve Pindrinks'e de çok çok teşekkürler. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Birazdan haberler, sonra Melih yayında olacak. Hoşçakalın.
1: Al beni, götür kanatlarında bu gece. Uçurup diyar diyar sev beni.

0: Melody First Jan. Wiem FM. Wiem FM. Wiem FM. Wiem FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Avusturya doğru ülke değil. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, okullarda uygulanan 14 yaşından küçük kız öğrencilere yönelik başörtüsü yasağı hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Stoker, kızlarına zorla başörtüsü taktıran aileler için Avusturya doğru ülke değildir dedi. Ülkedeki kuralların herkes için geçerli olduğunu belirten başbakan, yasağa uymayan ailelerin yaptırımlarla karşılaşacağını söyledi. Başörtüsü yasağında karar 2027'de verilecek. Avusturya Anayasa Mahkemesi, 14 yaşından küçük kız öğrencileri kapsayan başörtüsü yasağına ilişkin kararını 2027'nin ilk yarısında açıklayacak. Yaşları 9 ile 12 arasında değişen öğrenciler ve aileleri, başörtüsü yasağı düzenlemesinin din özgürlüğüyle eşitlik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Öğrenciler başörtüsünü kendi dini inançları doğrultusunda ve kendi istekleriyle taktıklarını belirtiyor. Avusturya'da aile birleşimi durdurulmadı. Sosyal medyada yayılan Avusturya Türk vatandaşlarının aile birleşimini durdurdu iddiasının gerçeği yansıtmadığı, geçici kısıtlama kişinin uyruğuna göre değil, Avusturya'daki yasal statüsüne göre uygulandığı açıklandı. Yeni yürürlüğe giren aile birleşimi düzenlemesi, tanınmış mültecilerle ikincil koruma statüsündeki kişilerin aile birleşimi başvurularını kapsıyor. Acil ve özel durumlarsa ayrıca değerlendiriliyor. Çalışma vizesi, öğrenci oturumu ya da kırmızı-beyaz, kırmızı kart gibi normal oturum iznine sahip Türk vatandaşlarının aile birleşimi hakkı bu düzenlemeden etkilenmiyor. Mevcut uygulamanın 30 Eylül 2026'ya kadar sürmesi öngörülüyor. FPÖ okullarda başörtüsünün tamamen yasaklanmasını istiyor. Aşırı sağcı FPÖ partisi Avusturya'daki okullarda uygulanan başörtüsü yasağının genişletilmesini istiyor. Partinin genel sekreteri yasağın yalnızca 14 yaşından küçük öğrencilerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. Başörtüsü yasağının tüm öğrencileri, öğretmenleri ve diğer okul çalışanlarını kapsamasını talep eden genel sekreter, Avusturya'nın kurallarına ve yaşam tarzına uymayan kişilerin ülkelerine dönmesi gerektiğini savundu. Berlin Türk kökenli adayı başbakan seçti. Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan eyalet meclisi seçimlerini Türk kökenli Elif Eralp'ın başbakan adayı olduğu Sol Parti kazandı. Resmi sonuçlara göre Sol Parti oyların %25,7'sini alarak birinci sıraya yerleşti. Her 5 öğrenciden biri sınıf tekrarlıyor. Avusturya'da her 5 öğrenciden biri okul hayatında en az bir kez sınıf tekrarı yapıyor. Son PISA verilerine göre bu oran dar gelirli ve göçmen kökenli öğrencilerde daha yüksek. OECD sınıf tekrarının öğrencilerin motivasyonunu düşürebileceği uyarısında bulunuyor. Başörtüsü yasağının 2 haftalık bilançosu açıklandı. Avusturya'da okullarda uygulanmaya başlayan 14 yaşından küçük kız öğrencileri kapsayan başörtüsü yasağının ardından ilk 2 haftada Viyana'da 55 vaka bildirildi. Steiermark'ta ise başörtüsüyle okula gelen öğrencilerin bulunduğu 6 aileyle görüşme yapıldı. Diğer eyaletlerde daha az sayıda vaka kayıtlara geçti. Şu ana kadar herhangi bir para cezası uygulanmadı. Kamu hizmetlerinde dijital dönüşüm. Viyana'da düzenlenen Avrupa Şehirleri Konferansı'nda yapay zeka ve dijital kamu hizmetleri ele alındı. Uzmanlar, dijital hizmetlerin hızlı olmasının yanı sıra güvenli, şeffaf ve herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı. Günlük oda kiralamalarına kayıt zorunluluğu geliyor. Viyana'da Airbnb gibi platformlar üzerinden yapılan kısa süreli ev kiralamalarına yönelik kurallar sıkılaştırılıyor. 2027'den itibaren evini gelir amaçlı kısa süreli kiralamak isteyenlerin Viyana Belediyesi'nin yeni kurumuna resmi kayıt yaptırması gerekecek. Kurallara uymayanlara yüksek para cezaları uygulanacak. Eski ehliyetler 2033'e kadar değiştirilecek. Avusturya'da pembe kağıt ehliyetlerle eski tip kart ehliyetlerin en geç 19 Ocak 2033'e kadar yenilenmesi gerekiyor. Değişim sırasında yeniden direksiyon sınavına girilmesi veya sağlık raporu sunulması istenmeyecek. İşlemin güncel ücreti ise 73 euro. Kış lastiği zorunluluğu 1 Kasım'da başlıyor. Avusturya'da otomobiller ve 3,5 tona kadar olan hafif ticari araçlar için kış lastiği dönemi 1 Kasım'da başlayacak ve 15 Nisan'a kadar sürecek. Zorunluluk yalnızca kar, buz veya kar çamuru gibi kış koşullarında geçerli olacak. Bu şartlarda araçların dört tekerinde de en az 4 mm diş derinliğine sahip kış lastiği bulunması gerekiyor. Kurallara uymayanlara yaklaşık 100 euro, trafiği tehlikeye atanlara ise 10.000 euroya kadar ceza verilebiliyor. Sahte ID Avusturya mesajlarına dikkat. Avusturya'da ID Avusturya'nın süresinin dolacağı iddiasıyla sahte SMS'ler gönderiliyor. Mesajlarda vatandaşlardan verilen bağlantıya tıklayarak bilgilerini yenilemeleri isteniyor. Yetkililer bağlantılara tıklanmaması ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması konusunda uyarıyor. ID Avusturya işlemlerinin yalnızca resmi kanallar üzerinden yapılması gerekiyor. Taksi sektöründe sıkı denetim talebi. Viyana'da hizmet veren taksilerde yolcu seçme, taksimetre açmama ve yüksek ücret alma şikayetleri giderek artıyor. Viyana Ticaret Odası Taksi Birliği, kurallara uymayan sürücülere yönelik denetimlerin artırılmasını istedi. Sektör temsilcileri ayrıca yükselen maliyetler nedeniyle taksi ücretlerine zam talep ediyor. Viyana merkezinde binada tavan çöktü. Viyana şehir merkezinde bulunan bir apartmanın tavanı kısmen çöktü. Enkaz altında kalan 57 yaşındaki kadın, itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarıldı. Binada yaşayan 17 kişi güvenlik amacıyla tahliye edildi. Uyuşturucu şikayetleri artıyor. Viyana'nın 15. bölgesinde bulunan Dingelstedt Park çevresinde yaşayanlar artan uyuşturucu kullanımı ve gürültüden rahatsız oluyor. Bölge sakinleri yaşanan sorunların günlük hayatı olumsuz etkilediğini belirterek önlem alınmasını istiyor. Viyana'da hava parçalı bulutlu olacak. Viyana ve çevresinde bugün parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklığın gece 10 dereceye kadar düşeceği, gündüzse 18 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Müziğin zirvesi, kalitenin adresi.
2: Viyana FM. Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM. Gurbette

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, saatlerimiz 21.11 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşamda birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. +43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, günün sorusunu birazdan sizlerle paylaşacağım ama öncesinde güzel bir eserle programın startını vermek istiyorum ve bu güzel çalışmaya her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ediyorum. Esin Kaya bizlerle birlikte olacak. Yan deli gönül, yan diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Yan Deli Gönül Yan öyle bir şarkıdır ki yazıldığı, ortaya çıktığı, piyasaya çıktığı günden bu yana öyle bir ses getirdi ki... Birçok isimden dinledik. Sevgili Esin Kaya yorumuyla da ilk kez sizlerle birlikte dinledim. Çok güzel yorumlamış. Tabi yazanın hemşerim olması da ayrı bir gurur verici. Sevgili Fatih abimize, Fatih Burdurlu'ya da selamlarımızı göndermiş olalım. Bu güzel eser vesilesiyle hemen şöyle günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu akşam için sizlere sizce ilgisizlik karşısındaki en doğru davranış ne olmalıdır? Sizce ilgisizlik karşısındaki en doğru davranış ne olmalıdır diye sorduk. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Mesajlara, cevaplara geçmeden önce güzel bir eser daha dinleyelim istiyorum ve bir kez daha hatırlatmak isterim. WhatsApp hattımızdan gelen mesajlar her zaman 1-0 öndedir. Gamze Ayçiçek bizlerle birlikte olacak. Sevgi

Gamze Ayçiçek kulaklarımızdaydı. Sevgililer günü dedik, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Adem Bey, Adem Aslan bizlere ulaştı ve dedi ki Viyana FM dinleyenlerine İstanbul'dan selamlar. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Mega kent İstanbul'a bizler de saygı, sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Bütün güzel çalışmalarla birlikte. O da zannediyorum ki fırsat buldukça radyoyu dinleyen, bizleri takip eden isimlerden sağ olsun. Kendisini kendi programım için söylemem gerekirse ilk kez görüyorum. Bu da beni ayrı bir mutlu etti. Umarım o da daimi dinleyenlerimizden bir tanesi olur. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak vermekte. Hoş geldin can yoldaşım.

sesindeyim. Keyifli, huzurlu, mutlu, nazarsız, su gibi yayınlar dilerim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin önce gönlüme, sonra radyomuza. Sorunu cevabım, bence ilgisizlik karşısında yapılacak en doğru şey biraz geri çekilip susabilmek. Çünkü insan gerçekten değer verdiği birinin ilgisini sürekli anlamlandırmaya çalışırken kendini yıpratıyor. Oysa ki

ilgi ve değer dilenilecek şeyler değil, değil mi? Zaten birini seviyorsan o değeri vereceksin abi, hissettireceksin. İlla maddi yönden bahsetmiyorum, bir sözünle onu kıramayışınla, efendime söyleyeyim, İnsanız beşer şaşar. Ola ki ağzından bir laf kaçtıysa, o an duyduğun mahcubiyetle durumu tolere etmek için gösterdiğin gayretle sevgiyi hissettirmen lazım abi. Yani seviyorum işte, söylüyorum, yetmez mi diye bir şey yok. Yetmez. Sen olsan sana da yetmez. Bir gün sen de bekleyebilirsin aynı şeyleri. Dolayısıyla hayatında biri varsa, bir de sevdiğini söylüyorsan, zaman zaman iki kişilik düşüneceksin. Velhasıl kelam, mesaja devam edelim. Bir insana kendini sevdirmeye çalışmak yerine kırıldığını kabul edip kendi kalbini korumak gerekiyor demiş. Yani seni sevmeyen birini zorla buna ikna edemezsin abi. Bunu kabul etmek lazım. Bazen en güzel cevap, hiçbir şey söylemeden kendi değerini hatırlayıp yola devam etmektir sevgilerimle demiş. Değil mi? Bunu yapamayıp adına sevgi diyenler var. Onsuz yapamam, ölürüm falan. Bir de hepimizin böyle bir dönemi var abi. Yani bunu dediğimiz bir dönem de var. Ergenlik. İlk aşklar, ilk sevgiler için genelde bu söyleniyor. Yani ölürüm, yapamam, sensiz olmaz falan. Oluyor abi. Hem de ölürüm öyle cümle içerisinde kullanılan bir kelime olarak kalmıyor. Bayağı hayatın bir gerçeği ve bununla yüzleşiyorsun. Ölenin ardından hayat öyle ya da böyle devam ediyor. Dolayısıyla ölürüm, yapamam falan İşin bence abartısı. Sevgi öldürmez, sevgi yaşatır. Sevdiğin insanı kalbinde, gönlünde yaşatırsın abi. Ölüm kaçınılmaz bir sondur. Bunu kabul edersin, eyvallah, ama gönlündeki yerinden edersen bir insanı, o insan o zaman ölmüş demektir. İşte bunu yaşatmamak lazım. Gülden Eren bizlerle birlikte olacak. En büyük yenilgim diyelim ardından. Günün gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

yolu yok kulaklarımızdaydı. Kaan Ceylan seslendirdi ve sıra geldi günün gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola, haydi bakalım.

sen gidince bu şehir, bu dünya, bu can bile yitirdi anlamını. Şiirin ruhu sen misin? Şehrin ruhu sen misin? Ben sana adamışım tüm dünyamı. Ağlamak yok diyorum artık. Güçlü görünmeye çalışıyorum. İnanmazsın ama bundan bile yoruldum. Yüzüm gülmüyor artık. Yaşamışım, ölmüşüm hiç fark etmez. Ruhumdaki çocuk bile avutmuyor gönlümü. Her şeyi bir kalemde unuturum da gücüm seni unutmaya, gücüm bizi unutmaya yetmez. Gücüm bizi unutmaya yetmez.

0: aşkı mecun.
1: Bu şarkılar sizin için.
2: Durduk şimdi.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Murat abimiz, Murat Erdatlı şu anda bizlere kulak veriyor. Selam kardeşim, öğle akşamları yayınlar. Herkese selamlar, saygılar. Hoş geldin demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Sefalar getirdin abi. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun. Ve hemen şöyle Instagram üzerinden gelen mesajlarımıza da bir dönmek istiyorum. Sevgili Ayşe Hanım Hollanda'dan bizlere kulak veriyor. Sizce ilgisizlik karşısındaki en doğru davranış ne olmalıdır diye sorduk. O kişiyi hayatından çıkarmak. Çünkü gereksiz demiş. Belki doğru olabilir. Ama biraz fevri bir karar olmaz mı? Yani ilgiye herkesin ihtiyacı var ya, kadın olsun erkek olsun. Belki erkek bunu işte bir kadının belli ettiği kadar belli etmiyor. İlgiye ihtiyacı olduğunu, ilgi beklediğini falan. Ama insandır neticede, var yani. Önce bir şeyleri sorgulamak gerekir diye düşünüyorum. İşin sonunda yine haklıysan olacak olan yine olur. Ama öncesinde bir durup düşünmek lazım. Ben neyi ne kadar yaptım? Verdiği değeri ne kadar hak ettim? Ya da görmeyi beklediğim değer için ne kadar çaba sarf ettim? Gerçekten çaba sarf ettim mi? Bunlar önemli şeyler bence. Sevgili Serpil Hanım da aynı cevabı vermiş, terk etmek demiş. Bu biraz daha düşünülesi bir mesele bence. Ki bunu da özellikle bayanlar çok yapıyorlar. Yani evli bulunduğun bir ortamda sana verilmeyen bir değer varsa ve bunun farkındaysan, öncesinde öyle hemen çekip gitmiyorsun. Genel itibariyle yani, istisnalar kaideyi bozmaz diyerek söylüyorum. Öyle hemen çekip gitmiyorsun. Aman çocuklarım var, aman o var bu var vesaire vesaire diye düşünüyorsun. Ama her zaman söylüyorum. Ne direkt boş vermek, ne de çok kafaya takmak iyi. Bir şeyler olsun diye gayret edeceksin elbette. Ama sarf ettiklerin göze gözükmüyorsa, kimsenin gözünde değeri yoksa ve bunu dibine kadar hissettiriyorlarsa, o zaman uzaklaşmak gerekir. Ama direkt terk etmek bana işin kolayına kaçmak gibi geliyor bazen. En azından bir şeyi denemek lazım ya. Gerçekten konuşa konuşa anlaşabiliyor muyuz? İşte söylendiği gibi her şeyin bir orta yolu gerçekten var mı, yoksa kendimizi mi kandırıyoruz? Bunları bir denemek lazım. İşin sonunda ya şunu şöyle değil de şöyle yapsaydım acaba bir şeyler düzelir miydi? Biraz da benden gitmiş olmasın dememek için
en azından bencilce düşünüp kendi vicdan rahatlığımız adına üzerimize düşen her şeyi %100 yaptığımızdan emin olarak oradan ayrılmamız gerekiyor. Yoksa terk etmek, emin olun, söylemesi kadar basit bir eylem. Tabii bir şeyleri gözümüzde büyütmezsek, az önce saydığım gibi. Efendim, Oktay Kaya bizlerle birlikte olacak. Fark etmez diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Bora Duran bizlerle birlikteydi. Çocuk dedik, umarım sizler de keyifle dinlediniz ve sıra geldi bu saatin son çalışmasına. Sorumuza gelen cevaplardan bir tanesini daha okumak istiyorum. Sevgili meslektaşım, kendi deyimimle dedem, Semih bizlere kulak veriyor. Susmak ve tepki vermemek, karşı tarafın için için kendini yemesi bu tür durumlarda yapılabilecek en güzel şeydir demiş. O bazen işe yarayabiliyor gerçekten ya abi, nasıl konuşamadıysam. Çok bana göre şeyler değil ama yaşadım tabii böylesini de. Şöyle ki, senin hangi durumlarda nasıl tepki göstereceğin birileri tarafından çözülmüşse ve gerçekten sert tepki vereceğine inanılan bir durumla karşı karşıyaysan ve bu durumda sessiz kaldığında gerçekten karşı tarafın bir delirme durumu söz konusu olabiliyor. En iyi neden yaptığını bilip susuyorsan da bu da insana ayrı bir haz veriyor. Şimdi bunu da hakkını teslim etmek lazım. Güzel bir cevaptı. Sevgili meslektaşım, dedem Semih'e teşekkürlerimi iletiyorum. Güzel bir eser dinleyip reklamlara gideceğiz ama ben onun öncesinde reklam paketlerimizden şöyle hızlı bir şekilde bahsetmek istiyorum.

Efendim şöyle ki, bir aylık reklam paketimiz, haftada bir, ayda 4 paylaşım, 200 euro. 3 aylık reklam paketimiz, haftada bir, ayda 12 paylaşım, aylık 150 euro. Bizim en çok tavsiye ettiğimiz 6 aylık paketimiz ise haftada bir, aylık tam 26 paylaşım, 125 euro ve 1 yıllık 12 aylık paketimiz haftada bir, toplam 12 paylaşım, aylık 100 euro. Bilginiz olsun. Bahsi geçen fiyatlar seçilen paket ücretinin tamamının peşin ödenmesi durumunda geçerlidir. Bunun da bilgisini verelim. Daha detaylı bilgi almak için 0660 130 1979 numaralı WhatsApp hattından bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 0660 130 1979 radyomuzun WhatsApp iletişim hattı, bilginiz olsun. Bir de şunu söyleyelim, bu fiyatlar banner reklamlarımız için, yani sosyal medyada haberlerin altında gördüğünüz o işletme reklamları için geçerli. Bunun da bilgisini verdikten sonra sizleri bu saatin son çalışmasıyla akabinde reklamlarla baş başa bırakıyorum. Hemen ardından geliyorum.

0: reklamlar.
1: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
3: Her zaman
4: en iyi,
3: en duygusal,
4: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.
3: Seveceksin bir kadını, seveceksin acıyı, tatlıyı, inadını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Her ne varsa sevdiğini de bulacaksın. O gülse de ağlasa da hep onunla olacaksın. O gülse de ağlasa da hep onunla olacaksın.
4: Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul.

0: Aşkı meçhul, aşkı meçhul. Her zaman
1: en iyi, en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların derinde. Ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.

Son dönemin en güçlü seslerinden bir tanesi daha bizlerle birlikteydi. Yasir Mi'ye kulak verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz ve sorunun bendeki cevabına girecek olursak, şöyle ki, bence ilgisizlik karşısındaki en doğru davranış, hani derler ya kadınlar susarak gider diye, kadınlara örnek almak abi. Yani sessiz sedasız uzaklaşacaksın. Karşıdaki daha ilk uzaklaştığın anda, hani daha yokluğunun ilk akşamında diyor ya şarkıda, daha ilk uzaklaştığın anda ne olduğunu anlamaya çalışıyorsa, neden uzaklaştığını merak ediyorsa, orada senin yanlış düşünme ihtimalin yüksek. Ama aradan haftalar, aylar, yıllar geçmiş, günün birinde geliyor ki sen benden niye uzaklaştın? Orada sen çok doğru düşünmüşsün demektir. Lakin aradan geçen yıllar içerisinde diğer taraf hatasıyla bir şekilde yüzleşmiş demektir. Hatasını kabul etmiş ya da hatasını fark etmiş demektir demiyorum, çünkü bence o durum bir hata değil abi. Yani birine ilgi göstermemek gayet bilinçli olarak yaptığın bir şeydir. Aklı selim bir insansan kalkıp da ya sen ilgi mi istedin, ben senin ilgi istediğinin farkında değildim, ondan oldu, kusura bakma falan demezsin herhalde. Çünkü ilgi istediğini belli etmeyen canlı yok abi. Bakın, ilgi istediğini belli etmeyen canlı yok diyorum. İnsanlara özgü bir davranış değil bu çünkü. Her canlı ilgi istediğini bir şekilde belli eder, ki isterse hiç belli etmesin. Vicdanın varsa, merhametin varsa, yaratılış gereği zaten her insanın ya da her canlının sevgiye, ona kıymet verilmesine ihtiyacı olduğunun bilincindesindir. Hayvanseverler bu şekilde ortaya çıkıyor. İşte feministler bu şekilde ortaya çıkıyor. Tamam, bazı abartılı noktalar olabiliyor, tartışmaya açık olabilecek noktalar olabiliyor, ama bu şekilde ortaya çıkıyor. Birileri kadınların, hayvanların ya da herhangi bir canlının sevgiye ihtiyacı olduğunun ve bunun yeterince gösterilmediğinin birilerinden daha fazla farkında. İşte o birileri bir araya geliyor ve topluluklar oluşuyor. Sivil toplum örgütleri de aynı şekilde, aynı mantıkla, aynı düşünceyle. Bir insan olarak düşünürsen netice hep aynı yere çıkıyor. Birileri bir şeyleri birilerinden bir tık daha fazla düşünüyor. İşte onlar iyi ki varlar, sayılarının artması temennisiyle. Efendim, Zinet Salih ve Rıza Serttaş bizlerle birlikte olacak. Aşkın yenisi diyelim, ardından bir güzel eser daha gelsin. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

birlikteliğimize devam ediyoruz. Sorumuzu son bir kez hatırlatmak istiyorum. Efendim sizlere, sizce ilgisizlik karşısındaki en doğru davranış ne olmalıdır? Sizce ilgisizlik karşısındaki en doğru davranış ne olmalıdır? İster yazılı, ister sesli bir şekilde günün, gecenin son mesajlarını gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Gecenin son şiiri birazdan gelecek ama öncesinde birkaç güzel eser daha dinleyelim istiyorum. Nazan Öncel bizlerle birlikte olacak. Hep yalnız diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Ozan Öncel kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Emel, Zinat ve Yusuf'a selamlarımı göndermek istiyorum. Sıradaki çalışmayla birlikte bazen birilerinden sıkılsak da hayatın hep yalnız başına çekilmediğini, çekilmeyeceğini, belki de yalnız kalmakla ne kadar büyük hata ettiğimizi, bizi sevecek, bizim sevdiğimiz doğru insanı bulunca anlıyoruz. Yalnızlığın kıymeti yokmuş aslında. Mesele doğru kişiyi bulamamakmış. İnsan yaşadıkları doğrultusunda, işte o gördüğü zorluklar neticesinde, o dışlanma durumu neticesinde yalnızlığın daha iyi, daha güzel olduğu kanaatine varabiliyor. Ama bence güzel olan iki kişilik yalnızlık. Yani anlatmak istediğim şu: seni seven, sana değer veren, sevdiğin, değer verdiğin insanla yaşadığın ne varsa aranda kalmasıdır. Bu günümüzde çok zor bir şey ya, her şey böyle göz önünde. Ya onu mu aldık, hadi sosyal medyada paylaşalım, reklam olsun. Ya öyle mi, hani çocuk mu oldu, hadi paylaşalım. İşte üzerine bir emoji koyarız, yüzü kapanır, herkes bilsin, takdir etsin falan. Böyle durumlar söz konusu ya günümüzde. Hani mahremiyet diye bir şey kalmadı ya, ki bu kelimeyi de aslında çok sivri buluyorum ben. Buna iki kişilik yalnızlık demek daha mantıklı geliyor. Neticede her iki kelimenin de, her iki cümlenin de anlatmak istediği şey bu. İki kişilik yalnızlık. Yani burada sayı önemli değil abi. Yani biri çıkıp da demesin, hey biz çekirdek aileyiz, benim iki de oğlum var, ondan da mı saklayayım? Hayır abi, ben her şeyin başından bahsediyorum. Hani birken iki oluyorsun ya. Ben oradan bahsediyorum. Sonra 3 olursun, 5 olursun, orada kalır anlatılan, yaşanılan. Ona bir şey dediğim yok. Ama ne bileyim, herkes artık gerekli şartlar sağlandığında aile sırlarını bile paylaşabiliyor. Bana biraz enteresan gelmiştir bu durum her zaman. Bunu da söylemek istedim. Konunun dışında gibi gözükebilir ama o iki kişilik yalnızlık olayına ayak uydurabilmek de bence bir değer göstergesidir. Herkes her şeyi bilmek durumunda değil. Hani geçtiğimiz programlardan bir tanesinde söylemiştim, her doğru her yerde söylenemez diye. Ve bana garip geliyor, bir şey doğruysa söylenir abi, niye söylenmesin demiştim.
aslında

yalan söylemeye alışmışlığımıza uydurduğumuz kılıf baba yani. Normalleştirme dediğimiz olay var ya, biz işte pembe yalanlar, şöyle yalanlar, böyle yalanlar falan filan diyerek bayağı yalanı bugün günümüzde normalleştirdik. Buradaki her doğru her yerde söylenmez olayı bence mahremiyet kavramını, o iki kişilik yalnızlık olayını anlatmak için söylenmiş bir şey. Biz bunu böyle almıyoruz. Gündelik hayatımız içinde bu böyle bir yerde değil ama bence bu açıdan söylenmiş bir şey. Ne bileyim. Anlık bir boşluğa düşersin, seni seven insanla kavga edersin ama işin sonunu bilirsin. Yani illaki bir şekilde iki kişilik yalnızlık olayına sadık kaldıysan tatlıya bağlarsın. Ama olaya üçüncü bir kişi girdiyse, bu ailen dahi olsa, olaya üçüncü bir kişi girdiyse, İkinci bir olayda burada ben hatalıyım dediğinde ailene, o da sana şöyle yapmıştı, ona saysın falan diyor. Sen de beşer şaşar baba, hemen gaza geliyorsun. İşte bak falanca söyledi, ben onu unutmuştum, sen de şöyle yapmıştın, şöyle olsun diyorsun. Olay büyüyor. Gerek var mı? Yok. Özge Biroğlu bizlerle birlikte olacak. Rafet Erroman'la birlikte bu güzel çalışmayı sevgili Zuhal ablamıza armağan etmiş olalım. Ardından Sefo ve Sena gelsin. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, yavaş yavaş bu gecenin sonuna doğru gelmekteyiz. Bir güzel isteğimiz var. Yine fırsat buldukça bizleri dinleyen isimlerden bir tanesi. Sevgili Serpil bizlere kulak veriyor. Innsbruck'tan selamlar. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Vefa Şerifova'dan, ona deyin çalışması, bana ve arkadaşım Aşure'ye armağanım olsun, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Sevgili Aşure Hanım'a da selamlarımızı göndermiş olalım. Sıradaki güzel çalışmayla birlikte bu güzel eser ardından günün gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz ve sıra geldi günün gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım.

ay ışığında yaşanırmış en güzel sevdalar. Öyle söylüyor. Öyle söylüyor sözüm ona aşık olanlar. Bilmezler. Bilemezler güneşin altında bile sırılsıklam sevmeyi. Onlar. Onlar aşık olamazlar. Onların sevdası ay gökyüzünü, ay gökyüzünü terk edene kadar. Oysa yıldızlar kayınca, yıldızlar kayınca tüm dileklerimde sen varsın. Seni resmetmişim bulutlara. Güneşe ne zaman baksam yüzün düşer aklıma. Dört mevsimi sen saymışım bakarsan aslına. Lakin sevmeyenler anlamazlar. Sen yoktun, ben şiirler yazdım adına. Hayalini sevdim, düşlerini. Sen sevilmeye doy diye. Sen yokken şarkılar besteledim sana. Sen feryadımı duy diye. Olur ya, olur ya bir gün feryadım duyulursa uzaklara, bil ki, bil ki bir kez daha düşmedim. Düşmedim sevda denen yenilgiye. Düşmedim sevda denen yenilgiye.

Evet, yavaş yavaş gecenin günün sonuna doğru geliyoruz. Sıra geldi vedadan önceki son çalışmamıza. Tan Taşçı bizlerle birlikte olacak. Funda Arar'la birlikte bil ki diyeceğiz ama bu güzel eser kulaklarınızdayken ben de sizlerden şöyle ufak bir ricada bulunmak istiyorum. Eser bitimine kadar şu saate kadar bizleri dinlemeye devam eden dostlarımız bir kendini belli ederse şöyle hızlı bir şekilde isimlerini sayıp sonrasında vedamı gerçekleştirmek isterim. Bil ki diyelim, ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Darar ve Tan Taşçı bizlerle birlikteydi. Bil ki dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz bu güzel eserle birlikte. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Saatler Avusturya'da 21'i Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettik aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Tuğba Yurt bizlerle birlikte olacak. Tükeneceğiz diyelim ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım, haydi bakalım.

0: Biyon FM.
1: Her zaman
0: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul sona erdi. Aşk-ı Meçhul.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.